0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında. İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile beraber aslında Hristiyanlığın kültür mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, dünya mirasına nasıl katkılarda bulunduğunu incelemeye çalışıyoruz. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: Hoş bulduk Aydın, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve bugün aslında önemli bir konuya bakıyoruz, evlilik konusuna. Bakacağız. Aslında Hristiyanlığın evlilik kurumuna nasıl katkılarda bulunduğunu incelemeye çalışacağız. Ama öncesinde henüz bizleri sosyal medya platformlarında takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletin. Öyle ki aslında sizlerle etkileşim kurabilelim. Hem programlarımız hakkında hem de Hristiyanlık inancı hakkında merak ettikleriniz neyse o konuda sizlere iletişim kurmak isteriz. Evlilik bağının kökenine ben öncelikle bakmak istiyorum. Sonrasında Hristiyanlığın bunu nasıl tanımladığına gireceğim ama evlilik bağının kökeni nereye dayanıyor diye baktığımız zaman aslında yine kutsal kitap, bugün aslında halk arasında Tevrat, Zebur ve İncil olarak bilinen kitapları biz okuyoruz. Aslında tek bir kitaptır bunlar. Tanrı'nın tek bir öyküsüdür. Ve Tevrat bölümünde aslında Eski Ayet'in ilk o beş kitabını içeren o bölümde şöyle bir ifade görüyor. Yaratılış bölümünde Adem'in yaratılışına götüreceğim sizi. Orada diyor ki 18. ayetten itibaren ikinci bölüm, yaratılış ikinci bölüm 18. ayetten itibaren. Belki 15. ayetten itibaren okuyabilirim. Diyor ki Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Diyor. Ve orada ona istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyuruyor ve iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün diye aslında orada uyarıyı yapıyor. 18. ayete baktığım zaman diyor ki Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım diyor. Ve 2. bölüm 21. ayette şöyle diyor: Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi diyor. Adem işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak diyor. Aslında burada daha yaratılışın başında Tanrı'nın bunun iyi olduğunu gördüğünü, yani bir kişinin yalnız kalmasının iyi olmadığını, tabii ki herkes evlenmek zorundadır anlamında söylemiyoruz bunu ama iki kişinin bir araya gelmesinin iyi olduğunu ve adamın ailesini bırakıp karısına bağlanacağını ve ikisinin tek beden olacağını burada kökende görüyoruz ve burada aslında yardımcı olarak nitelendirmesi buna bir bağlamda ihtiyaç duyduğumuzu da gösteriyor. Bir ayete daha götürmek istiyorum size aslında Vaiz bölümü 4. bölümde 12. ayette. Şöyle diyor, yalnız biri yenik düşer ama iki kişi direnebilir, üç kat iplik kolay kolay kopmaz diyor. Burada aslında yine evlilikten bahsederken bu ifadeleri kullanıyor. Peki Göksel, Hristiyanlıkta evlilik nasıl tanımlanıyor, ne anlama geliyor?
2: Soruya cevap verirken senin son kullandığın ayeti örnek olarak vermek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz anlamayabilir, yani bir kat, iki kat, üç kat iplik olması ne anlama geliyor? Orada birinci kat tabii ki erkek, ikinci kat kadın ama üçüncü katın anlamı nedir? O da Tanrı. Yani o ayetlerde bahsetmek istediği şey şudur. Eğer bir ilişkide Tanrı o ilişkinin bir anlamında tutkalı olarak görev yapıyorsa, çimentos olarak görev yapıyorsa o ilişki kolay kolay zarar görmez demek istiyor.
0: Evet.
2: Ki Tanrı'nın gerçekten evlilikteki önemini anlatan değerli ayetlerden bir tanesi. Kutsal kitaba da baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz evlilikle ilgili Aydın. Kutsal kitap evlilikle başlıyor, senin okuduğun ayetler, yaratılışın ilk bölümleri ve gene bir evlilikle bitiyor. Nasıl bir evlilikle bitiyor? Kilise ve Mesih arasındaki evlilikle bitiyor. Kutsal kitabın ilk kitabı Yaratılış, oradan okudun ve son kitabı da Vahiy kitabıdır. Ve Vahiy kitabında esasen dünyanın artık sonu anlatılır. Ve orada diyor ki işte Mesih ve kilise Mesih'in gelinidir ve Mesih de güveydir ve onlar bir araya gelecekler. Kilise dediği biz imanlı topluluğu, bizler aslında Mesih'in geliniyiz. Mesih de bir damat. İlginç çünkü şunu görüyoruz o dönemdeki Yahudi geleneğinde. Diyelim bir erkek ve bir kadın evleneceklerken erkek öncelikle söz kesiyor. Diyorlar ki evet evleneceğiz işte şu tarihte. Sonra erkek gidiyor ve para kazanmaya gidiyor. Hmm. Çünkü bir şekilde o evliliğin ihtiyaçları var, masrafları var, onları karşılayacak. Ve gelin bekliyor. Erkeğin ne zaman döneceğini tam olarak da bilmiyor ama sabırla bekliyor ve umutla bekliyor. Ve ne zaman ki damat geri geliyor, gelin anlıyor ki evet artık onu almaya geldi ve evlilik gerçekleşecek. Ve ne kadar ilginçtir, İsa Mesih de bununla ilgili birçok benzetme yapıyor. Diyor ki damat ne zaman, güvey ne zaman gelecek belli değil. Onu beklerken sürekli ayık olmak, uyanık olmak zorundayız. Her an dönecekmiş gibi beklemeliyiz. Hı hı. O zaman bizler de imanlar olarak tıpkı evlilik için Mesih ile söz kesmiş bir gelin gibi damadımızı bekliyoruz. Ve İsa Mesih'in tekrar ikinci kez geleceğini biliyoruz. Ve o geldiğinde ne olacak? Bizi yanına alacak, hı hı, ve artık o evlilik tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Çok, hı hı, ilginç değil mi?
0: Evet, çok ilginç. Peki Göksel, şey aklıma geldi şimdi sen anlatırken. Neden İsa'yı beklemesi gerekiyor kilisenin ya da imanların, insanların neden İsa'yı beklemesi gerekiyor? İsa'nın önemi ne ki? Yani ne yaptı İsa bizim için?
2: Hı hı. Yani İsa Mesih'in aslında yaptığı şuydu. Dünyaya gelip ölüp dirilerek kendisine ait yeni bir ulus yarattı, yeni bir halk yarattı. Ve bu halk bedensel bir halk değil, yani kan yoluyla gelen bir halk değil ama ruhsal bir halk. Yani ruhsal yönden birbirine bağlı insanlar. Afrika'nın bir yeri, Avrupalı birisi, bir Orta Doğulu, bir Avustralyalı, hepsi bir araya geliyor, bir kilise oluşturuyorlar ve hepsi o öğretmenlerini, İsa Mesih'i bekliyorlar. Neden bekliyorlar? Çünkü İsa Mesih şöyle bir şey söyledi. Şimdi benim gitmem gerek dedi ve size kutsal ruhu göndereceğim ama tekrardan geleceğim. Ve bu sefer bir kuzu gibi değil fakat bir aslan gibi, bir kral gibi geleceğim. Ve bu sefer yargılamaya geleceğim. Çünkü biliyoruz ki vahiy kitabında okuyoruz, özellikle son zamanlarda imanlara inanılmaz zulümler olacak. Birçok sıkıntı olacak. Dünya iyiye gitmiyor. Bunu zaten imanlı olsun veya olmasın herkes hemfikirdir. Dünyanın daha iyiye gitmediğinin. Ama bir gün gelecek ve İsa Mesih döndüğünde hem kendi halkını yukarıya alacak, yanına alacak, hem de bu dünyanın egemeni olan şeytanla savaşacak, onu yenecek, alt edecek ve bu gök ve yer tamamen ortadan kalkacak, yepyeni bir gök, yepyeni bir yer ortaya çıkacak ve orada da iman edenler İsa Mesih'le sonsuza dek bir arada olacaklar. Hmm. Tabii şunu da söylemek lazım, dedik ki neden beklemek zorundayız? Çünkü İsa Mesih diyor ki baba ve ben bir olduğum gibi siz de bir olun diyor biz imanlılara. İlginçtir. Evlilikten bahsettiğin ayetlerde de Adem'le Havva'da kadın ve erkeğin tek beden olacağını, bir olacağını, evet, görüyoruz. Olacak. O yüzden biz İsa Mesih'i bekliyoruz ki kilise olarak o geldiğinde tekrar onunla bir olalım. Tek beden olalım.
0: Evet, kesinlikle. Ve tabii Hristiyanlıkta evliliğe baktığımız zaman bunun Tanrı tarafından kutsanmış bir birliktelik olduğunu görüyoruz. İsa evliliği aslında Göksel'in bahsettiği gibi iki kişinin bir araya gelerek tek bir beden olma durumu olarak tanımlıyor. Bunu bir armağan olarak aslında görüyor ve evliliğin sevgi, bağlılık ve sadakatin temeli üzerine kurulu olduğunu ve ömür boyu sürmesi amaçlanıyor burada. Peki Hristiyan evliliklerinde sevgi ve bağlılık nasıl vurgulanıyor Göksel? Nasıl bir yer ediniyor?
2: Evet, yani şöyle bahsedelim hızlıca. Sevgi ne diyor? Kutsal kitapta sevgi nasıl tanımlanıyor? 13. bölümden 1. Korintliler mektubundan okuyacağım ayetleri. Şöyle söylüyor. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır ve sevgi asla son bulmaz. O zaman ne kadar ağır yüklü bir tanım olduğunu görüyoruz değil mi burada, hı hı, sevginin? Ve Rab bizim yüreğimizin %100'ünü istiyor. %99 bile değil. Rab ona tamamen bağlanmamızı evet. istiyor. Ve bizim evlilikte düşündüğümüz bağlılık da bununla ilintili. Yani şöyle örnek verelim. Ne zaman ki İsrail halkı Rab'bi bırakıp başka ilahlara tapınmaya başlıyor. Tanrı diyor ki beni diğer ulusların ilahlarıyla aldattınız. Çok ilginç.
0: Evet.
2: Tanrı bunu evlilikteki aldatmaya benzetiyor. Ben size koca oldum fakat siz beni aldattınız. Siz benim sağlayışıma rağmen bana sadık kalmadınız diyor. O zaman Tanrı'nın gözünde aldatmak gerçekten çok çirkin bir şey. Ve evlilikte de bağlılık gerçekten önemli ve aldatmak hiç de hoş olmayan bir şey. Çünkü bir anlamda aldatmayı nasıl Tanrı başka ilahlara gitmek kadar, başka ilahlara tapınmak kadar önemli sayıyorsa, evlilikte de kadın ve erkek bir oluyor ve artık onlar için hani aldatmak, başka birisiyle olmak çok yanlış bir şey. Öyle değil mi? Ve mesela biz evlendiğimizde ne yapıyoruz? Yüzük takıyoruz. Öyle evet. değil mi Aydın? Yüzük taktığımızda bu kelime anlamı alliance ve İngilizce'de biliyorsun alliance. Bu nereden geliyor? Birliktelik, yani bir arada olmak, tek bir kuvvet olmak ve bu bir sembol. O zaman şunu sorabiliriz. Tanrı bizle evlendiyse Tanrı bize nasıl bir sembol bırakıyor? Hani bir yüzük evet. değilse bu. İşte bu kutsal ruh. Bizler kutsal ruhla mühürleniyoruz onda ve ona ait olduğumuz oradan ortaya çıkıyor. Ve içimizde olan kutsal ruh bizim Tanrı ile olan ilişkimizin ve bağlılığımızın sembol oluyor.
0: Evet, çok önemli ve tabii ki sen aslında güzel bir noktaya götürdün. Tanrı'ya olan bağlılığımız konusunda aslında bu evliliği değerlendirebiliriz. Bunun bir örneği olduğunu, bunun bir niteliği olduğunu görüyoruz aslında. Ve o birliktelik de aslında bize belki şeyi hatırlatıyor. Sadece bir kurtuluşun olduğunu, sadece bir Tanrı'nın olduğunu, sadece bir kurtarıcının olduğunu bizim için ve ona sadık olarak bağlanmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve sevginin tanımını yapmak için aslında Korintlilerden okudun, İncil'den. O da çok güzel bir tanımdır zaten. Hristiyan olan ya da olmayan insanların duyunca gerçekten çok etkilendiği ve birçok belki medyada da farklı yapımlarda da yer alan bir bölüm orası. Ve orada aslında şu geldi aklıma sen anlatırken, orada da Tanrı'nın sevgisini anlamak için nasıl bir şey yapabiliriz? Aslında kendi pastörüm bana şöyle bir şey öğretmişti orada Korintliler bölümünde. Sevgi yazan kısmı çıkartıp yerine İsa koyduğumuz zaman bütün o nitelikleri İsa'da görüyoruz. Yani İsa kötülüğün hesabını tutmaz. İsa işte kolay kolay öfkelenmez. İsa haksızlıkla sevinmez. Evet, kesinlikle.
2: Amin.
0: Ama belki kendi adımı oraya koyduğum zaman o kadar olumlu sonuçlarla karşılaşmıyorum. Ama burada yine orada Tanrı'nın sevgisini bize hatırlatıyor. Ve evlilik bağındaki o sevgi ilişkisi de yine bize Tanrı'ya olan sadakatimizi anımsamamız konusunda bizi bir noktaya götürüyor. Şimdi bir virgül koyalım Göksel istersen burada. Ardından Hristiyanlığın Etkileri programında evlilik konusunu ele almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Radyo Maranata.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bugün evlilik konusunu ele alıyoruz bu bölümümüzde. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve ilk yarıda aslında evlilik kavramına biraz girdik. Bu evlilik bağının kökenine biraz baktık, yaratılış bölümüne baktık burada ve Hristiyan evliliklerinde sevgi ve bağlılığın nasıl olduğunu, bunun öneminden bahsettik. Biraz orada Göksel aslında yüzük takmaktan bahsetti, bunun aslında bir sembol olduğundan ve Tanrı'nın da bizi kutsal ruhla bir şekilde mühürlediğinden bahsetti. Bunu hatırlamış olduk ve şimdi farklı noktalara değineceğiz ama sosyal medya hesaplarında bizleri takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatayım tekrardan ve tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Şu soruyla başlamak istiyorum Göksel, ikinci yarı aslında. Hristiyanlık çok eşliliği, poligamiyi, çok eşliliği kabul ediyor mu?
1: Evet, güzel bir soru çünkü... Bunun örneklerini gördüğümüz kısımlar da var kutsal kitapta. Bunun hoş karşılanmadığı, net bir şekilde söylendiği kısımlar da var. Ama gene de konuyu en başa alalım, yaratılışa alalım. Tanrı Adem'i yarattı. Yani bir erkek yarattı. Sonra da bir kadın yarattı. Evet. Ama bir erkek ve iki kadın yaratmadı. Bir erkek ve üç kadın yaratmadı. Öyle değil mi? Doğru. Demek ki Tanrı'nın tasarısı tek eşlilik yönündedir. Çünkü yaratılıştan bunu bir şekilde görüyoruz. Kaldı ki yeni anlaşmada kilisede hizmet etmenin kuralları ile ilgili, uygun kişilerle ilgili kurallardan bir tanesi, kriterlerin bir tanesi de tek eşli olması. Demek ki çok eski zamanlarda bile, bundan binlerce sene öncesinde bile Hristiyan topluluklarda eğer bir kişinin birden fazla eşi varsa kilisede hizmet etmek için uygun bulunmuyor. İşte diğerleri mesela işte şaraba bağımlı olmasın. Mesela alkoliklik gibi diyebiliriz. Demek ki kutsal kitaba göre bir insanın alkolik olması ne denli yanlışsa aynı şekilde çok eşli olması da o derece yanlış kabul ediliyor ki o kişilere kilisede hizmet etme için görev verilmemesi tavsiye ediliyor. Ama burada şu soru ortaya çıkıyor, ama eski anlaşmada var. Görüyoruz bunun örneklerini. Evet. Bu ne anlama geliyor?
0: Tam onu soracaktım.
1: Evet. Bir soru oluyor. Ama şunu görüyoruz. Eski anlaşmada da gördüğümüz örnekler hiç iyi örnekler olmuyor. Ben sadece bunlardan bir tanesini çekip anlatmak istiyorum kısaca bir hikaye olarak ve bunun nasıl etkileri olduğunu, yani çok eşli olmanın nasıl negatif etkileri olduğunu dinleyicilerimizin takdirine bırakalım sonra. Yakup karakteri var, biliyoruz. Yakup Rahel'e aşık oluyor ama onun abisi Lavan diyor ki tamam, bunu sana vereceğim, şu kadar sene çalış. Ondan sonra tam onu alacakken diyor ki önce ablasıyla evlenmek zorundasın. Çünkü bizim kültürümüzde büyük

0: Onu bir kuyuya atıp daha sonrasında da bir kervana satarak, köle olarak satarak onun Mısır'a köle olarak gittiği hikayeyi biliyoruz. Hı hı. Ama burada neye gelmek istiyorum? Eğer bir evde birden fazla eş varsa sürekli bir rekabet, sürekli bir kıskançlık. Farklı ayetlerde bunu görüyoruz. Tartışıyorlar işte bu akşam seninle mi birlikte olsun, benimle mi birlikte olsun gibi. Ve çocuklar arasında aynı şekilde bir rekabet olduğunu görüyoruz. Ve bu gerçekten mutsuzluk verici bir şey. Yani Lea'dan olan çocukları şöyle düşünüyorlardı muhtemelen. Babamız bizi sevmiyor, babamız annemizi de sevmiyor zaten. Çünkü babamız teyzemizi daha çok seviyor ve ondan olan çocukları daha çok seviyor. Ondan olan kardeşlerimizi daha çok seviyor. Dolayısıyla görüyoruz ki birden fazla eş gerçek anlamda bir mutluluk, bir huzur getirmiyor.
1: Evet. Ve tabii burada şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Biz hani insanlara kutsal kitabı nasıl yorumlamaları gerektiğini, nasıl bakış açısıyla bakmaları gerektiğini aktarmak gerekirse. Çünkü tabii ki bir ders niteliğinde söylemiyorum bunu ama bazen biz şunu yanlış yorumlayabiliyoruz. Kutsal kitabı ele alırken orada geçen her olayın sanki Tanrı'nın onayında olduğunu ya da Tanrı'nın onayından geçmiş olduğunu düşünebiliyoruz. Ama halbuki bunun bize hem tarihsel olayları aktardığını hem de ders çıkartmamız gereken olayları aktardığını unutuyoruz. Örneğin işte orada çok eşsiz örneklerini görüyoruz ama bu Tanrı'nın desteklediği için değil. O aslında o zamanın kültürünün bir parçasını yansıtıyor. Peygamberlerin örneğin mesela toplumumuzda öyle bir bakış açısı var. Peygamberler işte günahsızdır, hatasızdır gibi. O yüzden insanlar onları okuyunca sanki Tanrı bunları destekliyormuş gibi bir bakış açısına kapılıyorlar ama bunlar sadece aslında bizim ders almamız için orada olan metinlerdir.
0: Kesinlikle haklısın. Aslında kutsal kitap eğer insandan bahsediyorsa, insan da günahlıysa elbette kutsal kitap içerisinde günahı da bizlere gösterecek. Ve ben şunu çok beğeniyorum kutsal kitapta, senin de bahsettiğin gibi. Günahsız olan kimse yok. Herkesin iyi ve kötü yanlarını bütün çıplaklığıyla anlatıyor kutsal kitap. Ve bu da bize neye getiriyor? İnsanların hepsi günah işledi. Herkes kötülük yaptı. O zaman hiç kötülük yapmayan birisine ihtiyacımız var. O da İsa Mesih'tir. Günahsız Tanrı kuzusu olarak aramıza geldi ve bizim günahımızı kaldırdı. Eğer bir insan olsaydı ki kutsal kitapta İsa dışında bir karakter günahı olmayan, o zaman onun İsa'ya da kurtarıcıya da ihtiyacı olmazdı anlamına gelirdi. Ama 1. Yuhanna mektubunda diyor ki günahım yok diyen yalancıdır. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
1: Ve evet, aslında yine kutsal kitap yorumlarken farklı noktalardan bir de şu oluyor, işte sanki orada yazılan şeyler belki politik bir amaçla yazılmış gibi algılanabiliyor. Sanki İsrailoğulları kendilerini işte haklı çıkartmak için ya da üstün bir ulus olarak çıkartmak için yazılmış onlar gibi. Ama halbuki sen de bahsettin, aslında bütün çıplaklığıyla orada olaylar yazılıyor ve eğer bir propaganda amacıyla yazılmış olsaydı demek çok başarılı bir kitap değildi o. Çünkü İsrailoğulların defalarca Tanrı'ya ihanet ettiğini görüyoruz. Yani Tanrı halkı olarak bunu tabii ki ele almamız gerekiyor. Günümüz hani siyasi yapısından bahsetmiyorum. Tanrı halkının defalarca kez Tanrı'ya ihanet ettiğini görüyoruz. Haliyle olduğu gibi bütün çıplaklığıyla bize yazıyor ve oradaki aslında kötü örnekler de bizim için bir uyarı niteliği taşıyor. Bunu da hatırlıyoruz. Şuna girmek istiyorum Göksel. Hristiyanlıkta boşanma ve yeniden evlenme konusundaki görüşler neler? Hristiyanlık destekliyor mu bunları?
0: Yani şöyle söyleyelim. İsa'ya bununla ilgili sorular soruluyor. Bütün ayetleri okumayacağım. Ama İsa'nın verdiği cevap kısaca zina dışında eşler birbirini boşamasın şeklinde oluyor. Ama ilginç bir cevap geliyor o zamanki dini liderlerden. Ama Musa bize yapabiliriz demişti diyor. Ve diyor ki inatçı olduğunuz için. Çok ilginç. Biraz önce senin bahsettiğinle ilintili. Bazı yasaları görüyoruz. Diyoruz ki o zaman Tanrı bunlara izin mi veriyor? Ama bu insanın inatçılığından, günahlı yüreğinden kaynaklanan bir şekilde. Siz diyor inatçı olduğunuz için Musa buna izin verdi. Çünkü bütün temel şuna geliyor. Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Bu birçok Hristiyan evlilik törenlerinde duyduğumuz, aşina olduğumuz bir ayet. Çünkü Tanrı bundan hoşlanmıyor. İlginçtir. Maleki kitabından bir örnek okumak istiyorum. Maleki 2. bölüm 15 ve 16. ayetleri okuyacağım. Evet. Maleki kitabı bizim gördüğümüz, okuduğumuz son kitap eski anlaşmaya dair. Ondan sonra yeni anlaşma dönemi başlıyor. Ve Maleki peygamber döneminde şunun yazıldığını okuyoruz. Tanrı şöyle söylüyor İsrail halkına. Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü o kendisine özgü bir soy arıyordu.

0: Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. İsrail'in Tanrısı Rab, ben boşanmadan nefret ederim diyor. Tanrı kesinlikle boşanmayı uygun gören, bundan hoşnut olan bir Tanrı değil. Kaldı ki ilk bölümde bahsetmiştik, İsrail halkının ne zaman ki Tanrı'dan başka ilahlara gittiğini görüyoruz, onlara tapındığını görüyoruz. Tanrı bunu bir aldatma olarak görüyor. Ama buna rağmen bile gene de Tanrı İsrail'den vazgeçmiyor. Romalılar 9 ve 11. bölümler arası görüyoruz. Birçok şeye rağmen, İsraillerin yaptığı ve Mesih'ten yüz çevirmelerine rağmen gene de diyor ki Tanrı, onlardan vazgeçmedim. Onlarla yaptığım anlaşmaya sadık kalacağım ve onlar tekrardan bizim İsa Mesih aracılığıyla bahsettiğimiz farklı uluslardan gelen ruhsal kardeşliğe, paydaşlığa onlar da aşılanacaklar diyor. Şu anda bir süreliğine bu lanet altında olsalar da sonrasında tekrardan gelecekler. Evet. Çünkü Tanrı sadıktır. Tanrı'nın Amin. Vaatleri sonsuza dek geçerlidir. Eğer Tanrı böyle düşünüyorsa bizler de gerçekten eşlerimize bu anlamda ne kadar sadık olmalıyız diye düşünebiliriz. Bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizelim tekrardan.
1: Yeniden evlenme gibi bir duruma da öyle bir bakış açısı var mı Hristiyanlığın?
0: Yani yeniden evlenmeyle ilgili şunu görüyoruz. 1. Korintliler'de 7-8'de Paulus şöyle yazıyor. Diyor ki, yine de diyor, evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar kendileri için daha iyi olur. Yani özellikle dullar için de tekrardan evlenmeseler daha iyi olur diyor. Ama tekrardan evlenmeye karşı bir yasak yok. Onu da şurada görüyoruz. Gene 1. Korintliler mektubunda 7. bölüm 39'da şöyle söylüyor. Kadın kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür. Yeter ki o kişi Rabbe ait biri olsun. Yani dul bir imanlı, kocası veya eşi, karısı ölmüş bir imanlı. Diğer kişi de Rabbe aitse, kilise içerisinden birisi ise evlenmekte özgürdür diye okuyoruz.
1: Orada ilginç bir ifade kullandın aslında, yeter ki Rabbe ait biri olsun diye. Şu soruyu getirdi aklıma. Peki Hristiyanlık, Hristiyan birinin Hristiyan olmayan biriyle evlenmesine nasıl bakıyor? Nasıl bir gözle bakıyor? Çünkü bazen şunu görüyoruz, işte bir şekilde insanlar tanışıyorlar birbirleriyle. Hristiyan olmayan biri Hristiyan olanla evlenmek istiyor. Hristiyanlık bunu nasıl yorumluyor?
0: Yani şöyle bakabiliriz. Yine kutsal kitaptaki perspektife baktığımızda şunu görüyoruz. Eski anlaşmada özellikle Tanrı İsrail halkını Mısır'dan çıkarttıktan ve Kenan diyarına gönderdikten sonra diyor ki, orada yapacakları ve yapmayacakları şeyleri anlatırken, o halktan insanlarla karışıp onlarla evlenmeyin diyor. Çünkü eğer bunu yaparsanız o kişiler sizi kendi tanrılarına çevirir. Ve görüyoruz ki İsrailler bunu dinlemiyor ve bunun sonucunda gerçekten Tanrı'yı bırakıp Kenan halkının ilahlarına tapınmaya başlıyorlar. Hatta çok iyi bildiğimiz bir karakter, Davut peygamberin oğlu Süleyman peygamber de gene pagan kadınlarla evleniyor ve o kadınlar Süleyman'ın hayatının sonuna doğru onun da Rab Tanrı dışında, tek gerçek yaratıcı Rab dışında diğer sahte ilahlara tapınmasına yol açıyorlar. O zaman buna dikkat etmek gerektiğini söylüyor ta eski anlaşmadan itibaren Tanrı. Şimdi de baktığımızda yani aynı boyundurukta olmamızı söylüyor kutsal kitap bize. Işık ve karanlık bir arada olabilir mi? Gerçekten de öyledir. Eğer bir yerde ışık varsa karanlıktan bahsedemeyiz. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. İman hayatı bir insanın sonsuz hayatını etkileyen çok önemli bir karar. Yani aynı evde bir imanlı ve bir imanlı olmayan kişi bir araya geldiğinde belli değerlerde nasıl anlaşacaklar? Mesela yalan söylemek konusuna nasıl bakacaklar? Evlilik öncesi ilişkiye girme konusunda nasıl bakacaklar? Hırsızlık konusuna nasıl bakacaklar? Komşuyu sevme, komşuya öncelik verme, diğer insanların yararını gözetme ilkesine nasıl bakacaklar? İşte kumar gibi, alkol bağımlılığı gibi konulara nasıl bakacaklar? Yani kısaca aynı dünya görüşünde olmayan iki kişi nasıl tek beden olabilir? Bunun pratikte ne kadar mümkün olmadığını hatırlatmak istiyorum. Ama Tanrı ne istiyor? Tanrı diyor ki sizler kadın ve erkek olarak tek beden olup bir evlilik yaptığınız gibi Mesih de kilisesiyle tek bir evlilik yapacak ve birbirinize ait olacaksınız. O zaman şunu söyleyebiliriz. İmanlılar sadece imanlılarla bir arada olabilirler ve bu sayede de o evde İsa Mesih'in müjdesi, İsa Mesih'in gerçeği hakim olur ve Tanrı da ilk bölümde bahsettiğimiz gibi üçüncü ip olarak onlarla birlikte olur. Çünkü evet. İsa Mesih bizim için eğer öldüyse, çarmıha gerildiyse ve bizim günahlarımız uğruna acı çekerek öldüyse ve kutsal kanını akıttıysa ve sonrasında dirildiyse ve babanın yanındaysa o zaman bu bir anlaşmadır. Bizler de Hristiyanlar olarak evliliğe bir anlaşma olarak bakıyoruz. O zaman sadece iki imanlı kişi aynı anlaşmaya taraf olabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Gerçekten hani Mesih'in düşüncesinin yaşamımızın her alanında olması gerekiyor ve evlilik konusunu nasıl yorumlayacağız? Ya da belki bu konuda sorun yaşayan dinleyicilerimiz de olabilir. Bunu nasıl yorumlayacağız diye düşünüyorlarsa aslında bunun cevabının da Mesih İsa'da yattığını, onun kilisesine olan bağlılığında, sadakatinde bunu gördüğümüzü görüyoruz. Kiliseden kastımız tabii ki İmanlılar topluluğudur, İsa'ya iman eden kişiler topluluğudur ve orada bunu görüyoruz. Ve bunun çözümü de yine Mesih İsa'nın düşüncesinde birleşmekte yatıyor. Bununla ilgili sorularınız varsa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden yazın. Aynı şekilde bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık. Bir Hristiyanlığın Etkileri programının daha sonuna geldik. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında
1: Elçilerin İşleri 27. Bölüm.
2: Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu. İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarhus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. Oruç günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Paulus onları uyardı. "Efendiler," dedi, "bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı Paulus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır. Fırtına. Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gaudos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Paulus ortaya çıkıp şöyle dedi: "Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, 'Korkma Paulus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.'" Gemi karaya oturuyor. 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler. 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıştan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Paulus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Paulus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum, yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Paulus bunları söyledikten sonra ekmek aldı. Hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kış tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Paulus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
1: Elçilerin İşleri 28. Bölüm.
2: Malta'da. Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Paulus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine "Bu adam kuşkusuz bir katil," dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Paulus hiçbir zarar görmedi. Halk Paulus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. "Bu bir ilahtır," dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı isale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Paulus dua etti. Ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler. Roma'ya varış. 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius Çarşısı'na ve 3 anlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Tanrı'ya şükretti. Yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Paulus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi. Paulus'un Roma'daki etkinlikleri. 3 gün sonra Paulus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Paulus kendilerine şöyle dedi. "Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalim'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım." Onlar Paulus'a, "Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi," dediler. "Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz." Paulus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Paulus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. "Peygamber Yaşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir." Paulus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, İnananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde kültür konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Hakan Taş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii Hakan ki. Bey? Bir kere davetiniz için minnettarım. Rab hepinizi bol bol bereketlisin. Maranatha Radyo'ya ilk defa geliyorum. Hep duyuyoruz. Avrupa'da çok dinleniyorsunuz, onu da söyleyeyim. Almanya'sında, İngiltere'sinde, Bulgaristan'ında, Türklerin olduğu her yerde Maranatha Radyo var ve çok minnettarlar. Selamlarını ileteyim. Ben 55 yaşındayım, evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. 29 yıl önce Rab İsa Mesih'e iman ettim. Aslen Sivaslıyım, Alevi asıllıyım. Şimdi iyi seveyim. Tabii ki aslımızı, özümüzü, kültürümüzü, Türklüğümüzü reddetmiyoruz. Şifayla... Rab İsa Mesih'in lütfuyla birçok hastalıklardan, sıkıntılardan kurtularak iman etmiş bir kardeşinizim. Ama tabii ki ben ateist bir babanın da evladı olarak, dedem Alevi dedesiydi, Bektaşi'ydi. Bir ortada kalan biriydim ama ben hem kutsal yazıların Londra'da olsun, Kudüs'te olsun, İbranice ve Grekçe metinleri de incelemiş. Türkiye'nin karış karış Hristiyanlıkla ilgili kökenini incelemiş biliyorsunuz. Hı hı. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, Hristiyanlık açısından evet. Çok zengin. Yani Roma bizim elimize su dökemez. Ne yazık bunu tanıtmıyoruz, kıymetini bilmiyoruz ama yani incelemiş. Yani İncil'in gerçek olduğunu görmüş, Rabbin gerçek olduğunu görmüş, Mesih'in iyileştiren diri bir Rab olduğunu görmüş. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan gerçekler doğrultusunda iman etmiş. Bu doğrultuda inancını yaymaya çalışan, sizin de açılışta söylediğiniz gibi kilise önderliği yapmaya çalışan nacizane hizmet takımımızla birlikte 3 kilisemiz var. 7 yıldır Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı olarak hizmet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kişisel yani ortaklarımız, partnerlerimiz var. Kilise ortaklarımız yurt dışında, yurt içinde, Türklerin olduğu her yerde, özellikle Avrupa'da gidip müjdeyi duyuran, kilise kurmak isteyen, televizyonlarda ya da YouTube kanallarında kendince programlar yapan bir kardeşinizim. Bugün de buradayım.
0: Evet, hoş sorularınızı geldiniz.
1: Yanıtlamaya, bildiklerimi cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağım.
0: Evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatha yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranatha.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hakan Bey, aslında din ve kültür karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde şu soruyla başlamak istiyorum öncelikli olarak. Kutsal kitabı daha iyi anlamak için o dönemin özelliklerini, yaşayan halkı ve kültürü de bilmek faydalı olacaktır. Kesinlikle. Bu nedenle o dönemdeki yaşayan halktan ve kültürden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki, yani bu önemli. Yani zamanın ruhunu yakalamak önemli. Tabii ki biz bazen şimdi 2000 yıl örneğin İncil'sel baktığımızda Mesih'in çıkışını yaklaşık söylüyorum. 2000'den bir tık fazla ama 2000 yıl öncesiyle Mesih'in sözleri, kişilerin davranışları, tepkileri hani... Tanrı sözü değişmez, kalıcıdır. Ona bir lafım yok. Ama örneğin bir Musa'yı ele almaya kalktığımızda da bir Davut'u 3000 yıl geriye gidiyoruz.
0: Evet.
1: Musa işte atıyorum yuvarlak konuşalım buna 3500, İbrahim'e gidersek 4-4,5 diyenler var. Hani kültürler, ortamlar, medeniyetler, o dönemki Roma'nın işgalleri, putperest kültürün getirdikleri, çok tanrıcılığın getirdiği kültürel değerler. Tabii ki inancı anlamaktaki... Bazı işin özüne bakmazsan yani yüzeysel bakarsan bizi zorlaştırıyor. Yani bu pencereden bakıp 2000, 3000, 4000 yıl öncesine gidip yorum yapmak ya da ahkam kesmek affedersiniz biraz sağlıklı değil. Tabi anlamak önemli. Tabii ki biliyorsunuz ki Rabbimiz İsa Mesih beden alıp geldiğinde, bakire Meryem'den doğduğunda, kutsal yazılara uyarınca, uygun zaman geldiğinde, o dönemde Kudüs ve Orta Doğu bölgesi Roma'nın işgali, hı hı, Roma'nın sömürgesi altındaydılar. Roma valisi Pilatus, işte ondan sonra Herodesler, krallar, Yahudi kralları. Evet, Yahudiler kendi kültüründen, yani Tevrat ve Zebur vardı o zaman. İşte on emirler, yasalar, hı hı, Leviller, kurban, tapınak, sunak sistemleri falan. Orada şunu görüyoruz. Çok hani bir tarihçi ağzıyla konuşup ahkam kesmek istemem. Hı hı. Ama kültürel açıdan baktığımızda Romalıların Yahudilerle, hı hı, dinsel kurallar üzerinden, yani neden? Çünkü bir din devletiydi İsrail, kısmen hala öyle.
0: Evet.
1: Romalılarla bir araya gelme mümkün değildi. Hatta bir Romalının bir Yahudinin evine gelmesi, o evdekilerin kirlenmesi, temizlenmesi, dinsel olarak kirli olması anlamına geliyordu. Hı hı. Bu yüzden Yahudiler de onların olduğu yere girmezdi. Romalıların da oraya girmesine izin verilmez. Bu yüzden aslında inim inim inliyorlardı, Hakan'ca söylemek gerekirse. Çünkü kurtarıcıyı bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Tapınak mevcuttu. O yüzden o dönemdeki ilişkiler gerçekten çok zor. Kısmen de ayaklanmalar, Roma'ya karşı mücadeleler. Hatta bir kısım Yahudilerin Mesih geldiği zaman bizi bu Romalı zulmünden, Roma'nın baskısından kurtarılacak. Tanrı'nın vaat ettiği işte o Fırat, Dicle'den, işte Mısır, Sina'ya kalan bölgelerde İsrail'i egemen kılacak. Hı hı. Vaat edilen toprak anlamında problemler vardı. Ama ne yazık ki Mesih'in gelişiyle ilgili ya da Tevrat'ta, Zebur'daki kültürel değerlere ya da inanç vaatlerine baktığımızda Yahudilerin birçoğunun beklediği tarzda bir yaklaşımla Tanrı kurtarışını sağlamadı. Şimdi bunun kültürle ne alakası var derseniz, şu anlamda alakası var. Tabii ki Tanrı bizi kurtarmak istiyor, kurtuluş geliyor, hı hı, ama kurtuluşun da bir mantığı var, bir kültürü, bir yapısı var. Ama bunu anlamadı Yahudiler. Şimdi anlamayınca, hatta kültürel bir örnek olsun, hatırlarsanız İncil'de bir Yahudi yüzbaşı, Romalı yüzbaşı,
0: evet,
1: İsa'ya uşağı ile ilgili, asker ile ilgili, yardımcısı ile ilgili bir şifa dilemek için geldi. Şimdi buradan baktığınızda bu adamın İsa'ya, bir Yahudi olduğu için, İsa bedenci, hı hı, Davut'un soyundan bir Yahudiydi, gelip yardım istemesi kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şeydi. Çünkü Yahudilerle Romalılar kültürel her açıdan büyük fark var. Nedir? Tapınma şekli. Tek tanrıcılık, hı hı, yoktu. Affedersiniz, sünnet. Romalılar sünnet yoktu. Her Yahudi çocuk 8. gün sünnet olur. Böyle bir kültür var. Eğlenme, yeme içme kültürleri, değil mi? Evet. Yaşayış, askeri farklılıklar, bakış açısı, dünyaya egemen olma ya da tanrısal egemenliği kurma. Yani her açıdan, yaşamın her alanında kültürel, inançsal, davranışsal farklılıklar vardı. Ama buna rağmen bu Yahudi adam, hı hı, geliyor, bu şey Romalı yüzbaşı geliyor, bir Yahudi'den, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten yardım istiyor. Ve İsa ne diyor? Çok ilginçtir, değil mi? Geleceğim diyor. Yani düz geçiyorum. Geleceğim diyor. Hı hı. Ve öğrenciler şaşırıyor, halk şaşırıyor. Ve İsa Yahudi, Romalı'nın verdiği harika yanıt üzerine, hani layık değilim efendim, bir ses söyle, benim de askerlerim var, gelir diyor, değil mi? Ve evet, İsa'nın söylediği söze iman eden Romalı yüzbaşı, uşağının aynı saatte İsa'nın söylediği iyileştiğini görüyor. Şimdi burada normalde asla bir araya gelmemesi gereken iki kültür, iki davranış biçimi, hı hı, ama aynı zamanda Tanrı'nın bakış açısını, yani kısmen de Tanrı'nın bize olan kültürel bakış açısını da ortaya koyuyor. Niye bunu girdim? Çünkü biz görüyoruz ki Tevrat'ta ve Zebur'da, yani eski ayette oturtulan bir inanç kültürünün Mesih'ten sonra değiştiğini, hı hı, tüm uluslara açıldığını, Romalı, Yahudi, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, hani bizim topraklarından konuştuğumuz, evet, için, ya da Çinli, Almanya, Amerika, hiçbirinin fark olmadığını, Tanrı'nın herkesi çağırdığını, müjde aracılığıyla, Mesih aracılığıyla bu kültürel duvarları, etnik yapıları, renksel farklılıkları, kültürel, İster müzik olsun, ister, hı-hı, davranış olsun, ister dans olsun, isterse yeme içme kültürü olsun, hepsinin Rabbin egemeninde sıfırlandığını, Mesih'le yeni bir anlaşma, yeni bir ahit, Mesih'le birlikte Tanrı'nın elinin herkese uzandığını görüyoruz. O yüzden o şartlarda, o dönemde, örneğin ben bir Yahudi olsaydım, hani kültürel olarak sorduğunuz için, evet, yaşamak çok zordu. Gerçekten
0: biraz
1: çok zor.
0: Biraz daha kendilerine dönük sanırım, evet, kültür olarak ve diğer halklarla çok kaynaşmayan bir yapıya sahip.
1: Kesinlikle. Hatta çok doğru söylüyorsunuz. Hatta eski ayetten gelen bazı ayetlerden kaynaklı olarak, hı hı, ne yazık ki bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bazı Yahudiler, hı hı, biz arı ırkız, üstün ırkız, Tanrı bizi seçti. Doğru. Yakup'la İsa arada başlar ve Tanrı onları seçmiştir. Ama köleydiler. Ezilen, saman, kerbiç yapan, Firavun'un kölesi olan bir halktı Musa onları çıkartarak, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani aman aman akıllı, aman aman üstün, aman aman çok zeki olduklarından değil. Tanrı'nın İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vaadi üzerine Yusuf'la hazırlanan ve Musa'yla çıkartılan bir süreçten geçen bir halktı. Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. Tabii ki bütün peygamberler Yakup'tan beri Yahudi, İsrailoğlu. Tanrı'nın kurtuluşu Yahudilerden gelecek, kurtarıcı Yahudilerden gelecek. O soydan gelecek, bunları kabul ediyoruz. Bu yüzden küçümsemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın.
0: Evet.
1: Ama gururlanmaya sebep olacak, üstünlüğe sebep olacak bir sebep yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben herkesin tanrısıyım.
0: Evet.
1: Siz de biliyorsunuz ki İbrahim'e Tanrı vaatte bulunduğu zaman senin soyundan gelen kurtarıcı, Mesih, doğru kişi, seçilmiş kişi gelinceye dek, değil mi?
0: Evet.
1: Sadece aracımız oldu yasa ve Yahudilerin kuralları ve kültürel yapıları. Ama tüm ulusların aklanma vaadi İbrahim'e Mesih ile ilgili, kişiyle ilgili, yani yasadan önce verildi. Sonuç olarak burada Yahudiler, yani gerçekten Mesih'i kabul eden Yahudiler bu farkı anladı. İncil bu konuda çok nettir ve müjde herkes içindir. Sadece Yahudiler için değil. Evet, elçiler Yahudiydi, İsa Yahudiydi bedencek. Ama kurtuluş, işte sen Sivaslısın, ben Sivaslıyım. Kardeşim atıyorum Malatyalı ve her işte iman ediyoruz. Değil mi? Binlerce, on binlerce imanlı var Türkiye'de. Ama Yahudi değiliz bedencek. Ama imanla gelen İbrahim'in soyu ruhsal anlamda mirasçılarız ve ortağız. O yüzden kültürel farklılıklar var, zorluklar var. Her dönem oldu. O dönemde de oldu. Romalılarla Yahudiler anlaşamıyorlardı. Yani hatta Romalıların kesinlikle Yahudilerin dinsel, kültürel, hani ısıh bayramı, arınma bayramı, kurban bayramı, çıkışı kutlama, Pentekostlar ve daha bir sürü bayramları alay ettiler. Yahudileri küçümsediler. Romalıların da bu çok büyük problemiydi. Hani tek ırk biziz, üstün ırk biziz. Çünkü askeri olarak güçlüler. Evet, yani bilinen dünyayı yönetenler o dönem Romalılardı. Çünkü daha Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika keşfedilmemişti. Ve o dönemki Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasının en iyi Persleri bile alt ettiler. İskender'le neler yaptıklarını biliyoruz. O zaman kendilerini bir üstün görme, karşı tarafı küçümseme, insan gibi görme. Yani köle olarak görüyorlardı. Zaten vergi topluyorlardı. Örneğin Matta Yahudilere bir vergi memuruydu. Yani Romalılara çalışan bir adamdı Matta. Matta'nın, ben tahmin ediyorum, hani İncil'de bu kadar detay yok ama elçilerin Matta'yı İsa'ya çağırdığında, içeri aldığında İsa onu, ben Petrus'un nasıl davrandığını biliyorum yani, tahmin edebiliyorum yani. Yani düşmana çalışan adamı aramıza niye sokuyorsun gibilerinden. O bir vergi memuru. Zaten vergi memuru sevilmez. Neden? Çünkü Roma'ya çalışırlardı.
0: Evet.
1: Yahudi olarak.
0: Anlıyoruz ki o zaman o dönemde de aslında o halk biraz daha kendine dönük,
1: kesinlikle,
0: daha zor, keskin kuralları olan bir...
1: İçine kapanık bir halklar zaten.
0: Diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Peki Hristiyanlık tarih boyunca içinde bulunduğu toplumun kültüründen etkilenmiş midir? Ya da etkileyen mi, etkilenen mi olmuştur? Öyle
1: bu iki ağzı keskin kılıç gibi bir soru. Şimdi her ikisi de doğru bence. Yani Hristiyanlık bulunduğu toplumun değerlerini etkilemiştir. Hani dedi, bir daha söylüyorum, ben tarihçi değilim, tarih profesörü değilim. Ama şunu biliyoruz ki 300'lerin başında Hristiyanlığı resmi inancı olarak kabul eden Roma'nın Hristiyanlıktan çok etkilendiğini. Hemen akabindeki daha 300-500. Yıllardan hani tırnak içinde papalık tarzı bir sistemin kurulduğunu. Neredeyse kilise önderlerinin, papalığın, değil mi? Yani binlerde, 900'lerde zaten Ortodoks ya da işte Katolik diye ayrıldılar. Ben hiç sevmem bu gibi ayrımları. Aslında İncil'de çünkü böyle ruhban sınıfları, mezhepler yoktur biliyorsunuz. Ama ne yazık ki halkımız böyle bunu görüyor. O zaman bunlara baktığımızda ciddi etkilenmelerin, hatta kralları atayanların, değil mi, kutsayanların. Yani bir kişi taç giyecekse, kral olacaksa babadan oğula geçen bir sene, hani onu bir papanın, bir papazın, bir kilise önderinin ataması makbuldü. O zaman çok siyasete girdiler. Yani kilise bundan kötü etkilendi. Ama kültürü, kilise kültürü kötü etkilendi. Yani içine içine siyaset, güç, farklı çıkar odakları girdi. İşte bölünmeler, ayrışmalar, ruhban sınıfı oluşturması buradan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Roma'nın, örneğin İstanbul'dayız değil mi şimdi biz?
0: Evet.
1: Bakın bakalım, gidin Ayasofya'ya. Ayasofya işte ülkemizin klasik inancının, yani etnik inancının öncesi kurulmuş bir kilise binasıdır. 500'lerde, 50'lerde. En tepede ne var? Meryem ve kucağında küçük İsa var. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben hiç kimse ben hani Meryem'e kötü laf söyleyen bir haşa birisi değilim. Nasıl söylüyor? Kadının en kutsalı. Ama bir iddiaya göre Roma tanrıçasının o dönem yani putperest hı hı. Roma tanrıçasının tanrıçasının oğlunun imajı yapıldı deniyor oraya. Çünkü biliyorsunuz ki Roma'dan gelen ve Roma kültüründen gelen bir mantıken kendine Hristiyanım diyen kişilerin inşa ettiği bir binaydı.
0: Hı hı.
1: Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama en tepede olması gereken İncil'e göre bize ne? İsa Mesih'in evet. kendisi, çarmığın kendisi ve ölümden dirilen Mesih'in olması gerekiyor. Çünkü ölümü yenen, günahlardan özgür kılan ve bize karşı kurtuluş sağlayan, hatta Yuhan Normer'e dediği gibi diriliş ve yaşam benim diyen İsa Mesih.
0: Hı hı.
1: Kültürel etkileşim olmuştur. Kesinlikle ve olmaya da devam edecektir. Hala da etnik kültürel yapılar, siyaset, politika, hı hı. ülkelerin değerleri, inançları, inançların da ülkeyi etkilediği ortadadır. Daha detaylı devam edebiliriz.
0: Tamam. Yani şunu anlayabiliriz o zaman. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tabii ki Hristiyanlığın etkilediği alanlar var ve tabii ki etkilendiği alanlar da var.
1: Somut örneklerde verebilirim. Olumsuz. Somut örneklerde verebilirim kesinlikle.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Sevinçle. Teşekkürler.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında kültür konusunu konuşuyoruz. Ve bir önceki aslında bölümde Hristiyanlığın tarih boyunca içinde bulunduğu kültürden etkilenmiş midir üzerine konuştuk. Ve bununla ilgili birkaç örnek de verdi pastörümüz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili, yoksa yani, bir sonraki soruya geçelim mi?
3: Tabii ki geçeriz. Kesinlikle var. Dediğim gibi en önemlisi, beni rahatsız eden anlamda söyleyeyim tarihte, kilise ne yazık ki siyasetle, politikayla, hükümetle, krallarla çok iç içe oldu. Yani göksel egemenliği müjdeleyen kilise, göksel vatanı ve kurtarıcıyı müjdeleyen kilise, odağını göksellikten, yani Mesih İsa'dan, Rab İsa Mesih'ten, dünyasal krallığa, değil mi? Dünyasal kralcıklara, kümetlere ve onların getirdiği kurallara uymaya başladılar. Şimdi eski ayette örneğin Süleyman, örneğin diğer tanrı adamları, Tanrı'nın İsrailoğullarına, Yeremya'da, Hezekiel'de, değil mi, kızdığı bölümlere, onlara öfkelendiği bölümlere, onları cezalandırdığı bölümlere bakarsanız, ne diyor? Onların putlarına taptınız. Onların kurallarına göre yaşadınız. Onların geleneklerine göre yaşadınız. Onlara kız verdiğiniz kız aldınız, adam verdiğiniz adam aldınız gibi gibi, değil mi? İşte benim yasamı hor gördünüz. O putlara kulluk etmeyi seçtiniz. Hatırlayın, çölde bile yani Mısır'a geri dönmeyi istediler, değil mi? Sıkıldılar.
2: Evet.
3: Çok kısa bir yolu, imansızdan dolayı uzun yıllarca, 40 yıl boyunca geçtiler. O zaman beni üzen şey, imanların

0: Ne? Farklı evet. Darmaşalar bulunabiliyoruz. İşte Roma döneminde. Hani çünkü egemen imparatorluk Roma olduğu için. Hı hı. Antakya'da olsun. Örneğin hatırlayalım. Örnek vereceğim demiştim. Sadece bir örnek vereceğim. Petrus Antakya'ya geldi. Değil mi?
1: Evet.
0: Yahudiler yoktu yanında. Kimler oturdu? Tabii ki Antakya bir Roma'nın önemli bir kenti. Roma İmparatorluğu'nun zengin bir kent. Hı hı. Ve orada onlara müjdeyi paylaşan, onlarla yiyip içen bir adamdı. Ama Kudüs'ten, Yeruşalem'den imanlar geldiği zaman Petrus onlardan ayrıldı. Onlar yemez, içmez, bir araya gelmez oldu. Evet. Neden? Çünkü eleştirilecekti. Sen bir sünnetsizin evine mi girdin? Bir Romalı'yla birlikte aynı sofraya mı oturdun? Kültürel farklılıklardan dolayı, etnik yapılardan dolayı Paulus hamdolsun geldi. Herkesin göz önünde Petrus'a fırça attı. Hakanca söylüyorum. Ve hı hı. Dedi yaptığın şey doğru değil. O yüzden bu ve buna benzer birçok örnek, birçok farklılık, kafa kazıtma, adanma, sünnet olma. Yani İncil'de anlatılan kültüre uygun olmayan farklılıklar oldu. Ama bir daha söylüyorum. Fazla krallara yetki verildi. Fazla kralların altına girildi. Tanrı'nın krallığı yerine insanların krallığını tarih boyunca seçtiler. Orta çağ bana göre, beni dinleyenler bağışlasın, Hristiyanlık açısından hiç iyi bir imaj değildir. Ve çok kötüye kullanılmıştır. Hani Rabbin sözü diyor ya, sizin yaşayışınızdan dolayı benim adıma boş yere küfrediliyor. Haç seferleri, öldürülmeler, kesilmeler, mezhep ayrılıkları, bunların hiçbiri İncil'de yoktur. Yani düşmanlığınızı sevin diyen Tanrı, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız onlara öyle diyen Tanrı sözünü kenara ittiler. Dünyasal toprak, dünyasal egemenlik, nereden düştüğünü unutarak, günahkar olduklarını unutarak, kraldan çok kralcı olarak İsa'ya hizmet ettiğini düşündüler. Şövalye atadılar, kılıçtan geçirmeyi şeytanın ordusuyla savaşmak gibi haşa ilan ettiler. Aslında bizim savaşımız ruhsaldır. Ete evet. Kana bedene karşı değil, değil mi?
1: Kesinlikle, dünyasal değil.
0: Ama şimdi siz bu toplumda, burada bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlatacaksınız insanlara? Nasıl görüyorlar? Filmleri izleyenler, Hollywood filmleri izleyenler. Ondan sonra böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir İncil yok deseniz de, ama tarih bizi yalanlıyor. Bunları Hristiyanlar yapmadı ama ne yazık ki verilen imaj Hristiyanlık ve İsa ile ilgili hiç hoş ve doğru değil.
1: Evet, belki bu yüzden İncil'i alıp okumak çok önemli. Kesinlikle. Ve çok değerli, insanlar okumalı ve aslında Tanrı'nın nasıl bir bakış açısı olduğunu, Tanrı'nın karakterini tanımak açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır. Tabii ki insanların hataları olur.
0: Doğru.
1: Çünkü günahkarız ve insanız. Ama Tanrı mükemmeldir, Tanrı iyidir. Bunu görüyoruz İncil'de.
0: Kesinlikle. Amin. Şu sözünüzden bir soruya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani dediniz ya, şimdi İncil'e baksalar, İncil okusalar, Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın iyiliğini görecekler. Ama yaşadığımız toplumda hani yaklaşık 30 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum nacizane. Ama şunu da, her cinsten, her şehirden, her kültürden, Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, ilahiyatçısı, normal insanı, bileni bilmeyeli konuşmaya şansım oldu. Şimdi sen böyle diyorsun ama adam diyor ki İncil değişmişti. 4 tane vardı, 5 tane vardı, bilmem 10 tane vardı. Şimdi hani okumuyor, zaten onu değişmiş kabul ediyor. Oradaki değerleri, üstün değerleri kafadan siliyor. Hani okusa görecek Tanrı'nın dediğin gibi karakterini, kutsallığını, paklığını. Ben bak kaç kere ilahiyatçılarla konuştum diye, öğrenciler olsun, dekan seviyesinde olsun, hoca, profesör olsun. Bana diyorlarsa, İncil'de bu kadar kutsallık, adalet, doğruluk, ahlak olduğunu, evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu bilmiyorduk diyor. Yasak olduğunu bilmiyorduk diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Hollywood etkisi, yaşayış etkisi, bugünkü Avrupa'nın etkisi İncil'i kötülemeye ve bir bahane, bir kalıp oluyor ellerinde. Ama buradan bizi izleyen ya da pardon dinleyenlere şunu açıklayayım, net bir şekilde söyleyebilirim ki İncil gerçektir. İlk 4 bölümle başlar. Tanrı'nın lütfuna, iyi haberine, sevindirici haberine tanıklık etmektedir. İsa'nın dediği gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Yerin ve göğün kalkması kutsal yazının en ufak bir harfinin kalkmasından daha zordur. Tanrı güvenilirdir, Tanrı yücedir, Rabbimiz yücedir ve sözünü koruyabilecek güçtedir. Bu yüzden okumayanlar, okumak isteyenler güvenle yaşayan söze, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan kutsal kitap gerçeğine gelebilir, dua edebilir. Tanrısal karakteri, sizin dediğiniz gibi tanrısal karakteri, ahlakı ve en önemlisi diri olan Mesih'i, kurtarıcıyı, cennete giden sırat köprüsünü çok net görebilir. Evet. Ve kurtulabilir ve sorularının hepsine de açık ve net bir şekilde yanıt alabilir. Korkmasınlar, cesur olsunlar, değişmeyen Tanrı sözüne baksınlar.
1: Evet.

0: Ve tabii ki bir Protestan kilisesine de gidebilirler. Eğer
1: Tabii.
0: bu konuda soruları varsa daha farklı, daha derin yardımcı olacaklardır.
1: Kesinlikle.
0: O zaman şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki Hristiyanlık yayılmaya başladığında birçok kültürle aslında birçok insana ulaştı.
1: Doğru.
0: Ve o farklı kültürler içerisinde farklı uygulamalar var tabii ki biliyoruz. Bir Hristiyan içinde bulunduğu kültürü her şeyiyle benimsemeli miyiz? Yani ne yapmak lazım?
1: Şimdi bu çok yani tartışmalı bir soru.
0: Evet, yani ben
1: Tabii.
0: iman ettim.
1: Şimdi bakış açısına göre değişen bir yanıtları var bu sorunun. Şimdi örneğin yurt dışında kutsak kitap, işte Protestan dedin ya sen az önce. Şimdi tabii ben ya tabii ki bu doğru bir cümle, kelime ama ben açıkçası Hakan Taşlı olarak kabul etmiyorum. Ben hiçbir şey protesto etmiyorum. Ben Hristiyanım, Mesihçiyim. Hani Katolik, Ortodoks, Protestan ayrımlarını ya da diğer mezhepleri reddediyorum. Çünkü bir tane İncil var, bir tane çarmıh var, bir tane kurtarıcı var. Farklı bakış açıları olabilir. Bunu saygı duyuyorum. Ama tabii net ayrımların da olduğunu da farkındayım. Ama hamdolsun bana göre İncil'de net bir ayrım yok. Bu insanın yoğurt işi, insanın bakış açısı. Şimdi o yüzden sizin sorunuz da bununla ilgili hani nereden baktığına göre yanıtının değişeceği bir soru bu. Şimdi bulunduğumuz devlet, bulunduğumuz ülke yasaları İncilsel özle, İncilsel değerlerle örtüşmüyorsa ne yapacağız? Tabii İncil yönetimlere bağlı olun diyor, değil mi? O zaman buradan hareketle ne yapacağız? Şimdi örneğin tartışmalı bir konu atayım ortaya. Askere gittik. Bazı mezhepler gitmez. Ama diyor ki şimdi öldüreceksin. Değil mi? Örneğin. Çok zordur bak bu. Ama kutsal kitap ne diyor? Düşmandan seveceksin. Ne yapacaksın şimdi? Anladın mı? Bazı kardeşler eline silah almadı. Bazı kardeşler, ben askerlik yapmış bir kardeşiz 18 ay. Nöbet de tuttum. Hatta komutanın emriyle hani mermiyi bir saldırı söz konusu olduğunda hazıra açıp hani emniyeti de açtı. Yani sıksam mermi girecek. Dua ettim. Yani birini öldürmemek, birine sıkmamak ve birine karşı durmamak açısından ve hamdolsun hiçbir saldırı, hiçbir gereklilik içeren bir şey olmadı. Ya da kutlamalar, bayramlar, seyranlar, değil mi? Yani ülkemizin değerleri var, kültürel yapıları var. Şimdi örneğin ne olsun? Kurban Bayramı olsun, örnek veriyorum, değil mi? Bu toprakta yaşıyoruz. Tamam bu bir zorunluluk değil ama hani genel kültür olarak böyle bir hoş olan bir şey. Ben şimdi kurban kesmiyorum Mesih'ten dolayı. Neden? Bizim için İsa Mesih kurban olmuştur. İlk ve sondur, değil mi?
0: Son kurban.
1: Ben buna inancım gereği bu dayatmayı reddediyorum. Ya da ben örneğin bir kimliğim var. Kimlikte genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik verilirken otomatikman İslam yazılıyor. Şimdi yeni kimliklere kalktı hamdolsun. Ama E-Devletinize girerseniz yazıyor orada. Ben onu sildim. Şimdi kültürel olarak, yapı olarak nedir? İslam yazmasıdır. İslam yazanlara hiç lafım yok. Adam buna inanıyorsa, kadın buna inanıyorsa yazsın. Ama ben Hristiyan olarak bunu değiştirdim. Ya da sünnet konusu. Evet benim oğlum da oldu ama ben oğlumu sağlık açısından, bir arkadaşım büyük problem yaşamıştı. 15 günlükken sağlık açısından sünnet ettim. Biliyorsunuz her Yahudi ailede doğan erkek çocuk 8. gün sünnetlidir. Bizim Müslüman dostlar sünnetin nereden geldiğini bilmezler açıkça söyleyeyim. Yani İbrahim sünnet etti ondan derler ama çok böyle bir açıklama net bir şey yoktur. Bir kurbanda da yoktur aslında. Sonuç olarak oradan İbrahim'den geliyor. Diğer ikisini uygulamaya çalışırlar. O yüzden daha birçok olayda bunu yaşayabiliriz. Yani hukuksal olarak girmeyeyim ama hani insan hakları temelli olduğu için İncil. Yani insana özgü hani İncil sen de inciltme, sağ yana tokat atana sol yana da çevir. Barışsaldır yani barış elçisidir. Bu yüzden savaş dayatılırsa savaşmamalıdır. Haksızlığa uğradığında özellikle kardeşlerden hani mahkemeler, sürülmelerle uğraşmamalıdır. Yani dua etmelidir, Rabbe güvenmelidir. Kolay mıdır? Günümüz
0: Değil,
1: dünyası
0: kesinlikle.
1: değildir. Bak şimdi konuşmak kolay. Pratikte ama madem ben bir Hristiyan kilisesi önderi olarak burada oturuyorum. Benim bakış açım, baktığım perspektif incisel olmalıdır. Kimlerin hoşuna gidebilir, kimlerin gitmeyebilir. O yüzden bazı kurallar, dinsel kurallar ya da incisel bazı uygulamalara göre yanıt vermekte büyük fayda var kardeşim.
0: O zaman bir durum içerisinde kutsal kitaba bakacağız ve uygun olup olmadığına bakacağız öncelikli olarak. Ve biz ona göre hareket edeceğiz.
1: Bir imanlıysak yani kendimize mesihçi, hadi biraz Hakan'ca söyleyeyim, iyi seviyeyim ben. Alevi asıl geliyorum ya. İyi seviyeyim ben, yani Mesih'i izleyen, Mesih'e itaat eden bir Tanrı oğlu, Tanrı kızı çocuğum diyorsam, bakış açımız bazılarının hoşuna gitmese de sevgiyle, incisel ve Mesih'in müjdesine öncelik vererek o pencereden bakarak yanıt verenler olmalıyız.
0: Evet, bu gerçekten önemli. Kutsal kitabı okumak da burada çok kesinlikle önemli. Çünkü eğer bilmiyorsak nasıl anlayacağız ne yapmamız gerektiğini?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle okumak gerekiyor o
1: doğru
0: zaman.
1: Doğru. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Dua etmelerini ve kutsal kitabı okumalarını.
0: Evet. Peki her birimiz belli bir kültürden geliyoruz ve iman ile birlikte Tanrı öğretisine ters düşen şeyleri de yapmıyoruz. Bu noktada tabii ki çevremizde, ailemizde ki insanlar tabii ki kültürlerine devam ediyorlar,
1: evet,
0: yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Onlarla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu anlamda. Hem onları kırmadan hem de bu sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor?
1: Bu siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ne kadar alçak gönlü ve sevgi dolu davranırsanız davranın. Şimdi öyle böyle oturmuş kalıplar var ki bizim kendi penceremizde bir Türk halkı mantığıyla bakarsak kolay değil. Yani bir kere biliyorsun Hristiyanım diyorsan ki ben espri yaparım bazen elhamdülillah Hristiyanım derim. Şimdi bunu diyorsanız ki bu laf doğrudur, Arap Hristiyanlar da bunu çok kullanır. Siz artık Türk değilsiniz derler size.
0: Evet.
1: Gavur derler. Gavurun ne anlama geldiğini bilmezler. Gavur derler, kaç paraya sattın derler. Kaç para alıyorsun derler. Ya da Hristiyan olduğunuzda aileniz sizden utanıyor olabilir. Kimliğinizi değiştirdiğinizde bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin benim dedem vefat ettiğinde beni kız büyütmüştür. 96 yaşında vefat etti 2000 yılında. Cenaze töreninde cenaze namazına girmediğim için bana denmedik laf kalmadı. Bak musalla taşına girdim ama ben bir Hristiyan olarak dedem de biliyordu. Helalleşmişimdir dedem de inanç anlamında. Ama cenaze namazına girmediğim için çok insanın hani utanmasa yüzüme tüküreceklerdi yani, anlatabiliyor muyum? Ters baktılar. Ya da kurban bayramı olur, bir yakınınız, bir dostunuz, bir işte Allah kabul etsin demiyoruz. Çünkü kurban yok. Yani evet, ona saygısızlıktan dolayı ama Allah kabul etsin demediğimiz için işte bilmem ne, işte Allah rahmet eylemesin, Allah rahmet eylesin demediğimiz için bize demedik laf kalıyor. Ya inancımız yok, aklanmak bu dünyadayken. Öldükten sonra Rab'le onun arasında. Ben yargıçlıyım ki ben nereden bileyim? Canım iyi niyette desene. Ama ben kilise olarak yani inancım olarak bunu diyemem. Saygısızlıktan değil, onu sevmediğimden değil. Ama aklanma bu dünyada, kurban bu dünyada olmadığı için demiyoruz. Yoksa onları sevmediğimizden değil. Ha yer miyiz? Vallahi ben çatır çatır yerim yani. Yani yediğim yemekten etkilenecek vicdanen bir kardeş yoksa yanımda ben oturur eşimle yerim yani. Hiç,
0: çünkü sizin için sadece
1: kesinlikle
0: bir et.
1: Kesinlikle et canım, et o. Yani duam eder, sevinçle yerim. Elinize de sağlık, kesenize de bereket olsun derim yani. Ama Allah kabul etsin diyemiyorum. Bu saygısızlıktan değil, inancından dolayı. Yanlış anlaşılmasın.
0: Anladım.
1: Ama bu zorluklar var yani.
0: Evet, zorluklar var. O zaman yine de tartışmak yerine, kavga etmek yerine saygıyla,
1: kesinlikle,
0: sevgiyle
1: kesinlikle
0: yaklaşıp
1: kesinlikle
0: biraz daha alt dal alarak belki
1: aynen
0: karşılık verip ama yine de yapmamız gereken, durmamız gereken bir duruş var ve onu
1: doğru
0: sergilemeliyiz.
1: Bence çizgimizi korumalıyız. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerini öper, harçlıklarını veririm. Yani ben kültürel değerlere karşı bir insan değilim ama kültürel değerlerle inancımız arasındaki çizgiyi iyi korumaktan da yanayım. Yani aynen, biraz ondan biraz bundan ortaya karışık, bu doğru değil.
0: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Bir son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Hem kültürüne bağlı kalıp hem de Hristiyan ahlakına uygun bir yaşam sürebilir mi insan?
1: Kesinlikle.
0: Ya da bunu nasıl yapabiliriz?
1: Kesinlikle sürebiliriz. Çünkü bana göre İncil'sel öğretiş, bilmeyenler okuyabilir, bilenler hak verecektir. Kültürler üstüdür. Dünyadaki birçok sıkıntının sebebi de kendi kültürünü İncil'in kültürü üzerine koymaya çalışmaktan gelir. Bu yüzden Batı'da ya da Avrupa'da ya da diğerlerdeki en büyük sorun da budur. Kendi kültürel anlayışını sanki bu İncil'miş gibi toplumlara ya da halka ya da insana yansıtmalarıdır. Evet, yaşayabilirsiniz. Çünkü İncil bugün de söylediğim gibi yani bayrağına, değerlerine, sınırlarına, toprağına değil mi? Yani
0: evet,
1: göksel vatanı özleyen bir insanın toprak dili gibi derdi olabilir mi? Bana gelmiş adam diyor ki siz diyor amacınız bu toprağı bölmek, bu toprağı almak. Oğlum dedim ben burada doğdum zaten. Kimin malını kime satıyorsa haşa. Yani ben zaten buranın çocuğuyum ve bu bayrağı seviyorum. 29 Ekim'i kutluyorum. 30 Ağustos'u zaferle kutluyorum. Ben yani saygılı askerlik yapmış, bayrağın önünde selam veren, 10 Kasım'da durup hani arabadan inen adamım. Yani bana hangi milliyetçiliği anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ben Hristiyan olarak bu toprağın değerlerine, kültürüne, yaşayışına, kült müziğine hala biz saz dinliyoruz, hala halay çekiyoruz, hala horon tepiyoruz, değil mi? Yani bunları severek dinliyoruz ve bu toprağın çocuğuyuz. Yani o yüzden bizim Hristiyan olarak kültürle ya da yaşayışıyla toplumun değerlere ayrı düşmemiz söz konusu, tam tersine toplumun değerlerine, kültürel yapısına, ahlaki değerlerine fazlasıyla katkı yapan bir inançtır. Hristiyanlığı karıştırmayalım. Yani batı eşittir batılıdır, eşittir batı yaşamı kültürdür diyerek sanki bizden bambaşka bir yere atmayalım. Tam tersinedir. İç içedir ve çok saygılıdır.
0: Evet, o zaman daha sonradan İsa Mesih'e iman etmiş insanlar da aslında kültürlerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor bu.
1: İş değil.
0: Yani hem kültürünü gerçekten yaşayıp bağlı kalabilir, hem de İsa Mesih'in öğretisine uygun, buyruklarına uygun da yaşayabilir. Çünkü biz aslında bir anlamda çok büyük bir tanıklık da veriyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Rabbin öğretisine göre yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Ahlaksal olarak kendimizi korumalıyız tabii ki. Kutsal olmalıyız, temiz olmalıyız.
1: Doğru.
0: Ama tabii ki kültürümüzü de yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer bizim imanımıza zarar vermiyorsa ya da Rabbin buyruklarına ters bir şey yoksa biz yaşayabiliriz o kültürü.
1: Kesinlikle. Bu bölümle ilgili son şunu ekleyeyim isterseniz. İsa Mesih dedi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ben 4 yıl mahkemede yargılanmış bir kardeşiniz olarak bir mahkeme çıkışımda beni gazeteciler sıkıştırdığında önemli biri olduğumdan değil ama ilk defa bir Türk Hristiyan mahkemedeydi ve bana çok böyle mikrofonları, kameraları uzattılar. Ben konuşmamın sonunda bu Google'a yazılı da çıkıyor, var. Demiştim ki yani ben iki kişiyi izliyorum. İsa Mesih Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin demiştir. Ben de bu toprakların bir evladı olarak, bir Türk Hristiyan olarak diyorum ki herkes Atatürk'ün hakkını Atatürk'e versin, Tanrı'nın hakkında Tanrı'ya versin. Ben iki kişi izlerim dedim. Biri İsa, iki Atatürk bu topraklarda. Yani bunu bir salt milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ve yani bu toprağın öz evladıyız. Ve asli unsuruz. Ve bu toprağın şerefli Hristiyanlarıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Keyifli bir zamandı bizim için. Umarım sizler için de öyle olacaktır, olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum ve sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
1: Esen kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bu program serisi boyunca aslında günah ve erdem kavramlarını ele alıyoruz. Günahın karşısında hangi erdemleri aslında yaşamımıza yerleştirebiliriz, koyabiliriz? Tanrı bizden ne istiyor bu konuda? Bunları konu almaya çalışıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bu konuda da tekrardan hatırlatma yapmış olalım sizlere. Nuh Bey, biz bugün aslında düzenbazlık kavramını ele alacağız. Düzenbazlık ve doğruluk kavramlarını ele alacağız. İnsanoğlu olarak biz neden düzenbazlık peşinde koşuyoruz? Yani en ufak şeyde bile, mesela bugün işte kendi öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Karanlık geçmişimi hatırlıyorum aslında. Orada işte sınavlarda kopya çektiğimiz böyle kısa yoldan bir şeyler yapmaya çalıştığımız, belki bir düzen kurmaya çalıştığımız, düzenbazlık yapmaya çalıştığımız zamanlar da oldu. Neden böyle bir istek var bizde?
1: Bunu biraz önce düzenbazlığın ne olduğunu biraz üstünde biraz durup ondan sonra yavaş yavaş açıklama yapmaya çalışalım. Düzenbazlık aslında aldatma, hile, dolandırıcılık gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Yani genel olarak başkalarını yanıltarak veya haksız yollarla çıkar sağlama anlamına geliyor. Hangi yollarda ortaya çıkıyor? Aslında senin söylediğin kopya da içinde bir yöntem. Dolandırıcılık, hırsızlık, duygusal manipülasyon, aldatma, rüşvet, torpil gibi bu şeyler düzenbazlığın farklı şekillerde ortaya çıkmasıdır. Neden yöneliyoruz? Aslında bunun için hem uzmanlar, Hristiyan teologlar, çeşitli insanların görüşleri var. Narsist kişilik bozukluğu, sosyal olarak baktığımızda narsist kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ya da Machiavelci yaklaşım, yani amaca ulaşmak için her yol mubah gibi düşünceler ya da düşük empati düzeyi gibi kişilik özellikler düzenbaz davranışların yatkınlığını arttırabiliyor kişilerde. Uzmanların görüşleri bu yönde. Ya da çocukluk döneminde gözlemlenen davranışlar var. Mesela aile içindeki iletişim tarzı, toplumdaki rol modeller düzenbazlığın öğretilmesinde etkili olabiliyor. Çocuklar bunu anne babada, akraba ilişkilerinde ya da yaşadığı toplumda bu tarz şeylerin yaygın olduğunu gördüğü zaman bunları benimseyip hayatında doğal olarak yönlenebiliyor. Aynı zamanda ekonomik kaygılar da insanları düzenbazlığın peşinden koşmasına ya da ardından gitmesine sebep oluyor. Maddi zorluklar, rekabetçi bir ortam ya da kişisel çıkarlar insanların düzenbazlık yapmaya yönelmesine neden oluyor. Biliyorsunuz günümüzde modern toplumda başarı, statü ve maddi kazanç genellikle en çok ödüllendirilen unsurlar olduğu için insanlar bu baskılar bireylerin etik değerlerinden uzaklaşmasına ve bu tarz şeylere yönelmesine sebep oluyor. Psikolojik temeller de var. Yine uzmanların söylediği güvensizlik, yetersizlik hissi, hayatta kalma içgüdüsü insanları bu şeylere yönlendirebiliyor. Ama yine biz kutsal kitap bağlamında bakarsak aslında bizler neden bu şeylerin ardından gidiyoruz? Yine bizim günahsal günahın düşmesiyle Tanrı'nın iradesini isteğini terk edip Tanrı'dan uzaklaşıp onun otoritesini reddettikten sonra insanlar kendi isteği arzusunun ardından gidince doğal olarak Tanrı'nın iyi gördüğü şeyleri benimsemeyip tam zıttı olan şeyleri yapabiliyor. Bu da insanın doğasına yerleşmiş bir şekilde zaman içerisinde bu yozlaşmak ya da bu düzenbazlık insanın içerisinde daha ağır derecelerde arttığı, genişlediğini görebiliyoruz. Ve dediğimiz gibi şeytan da zaten yalanın babası, biz daha önceki programlarda da konuştuk belki ama şeytan insanları günaha teşvik eden, kötülüğe yönelten bir varlık yalancılıktır. Onun yalanın babasıdır ve insanlara yalan söyleyip hile yapmak onun karakterinde vardır. Ve Tanrı'nın özü gerçek doğruluktur ama şeytanınki yalan ve insanları hileyle kandırmak hmm. olduğu için insanoğlu Tanrı'nın yolundan gitmeyince tabii ki düşmanın, şeytanın o yapısını, özelliklerini benimseyip hayatında bu tarz şeyler görülebiliyor ve aynı zamanda dünyasal şeylere bağlılık da insanları düzenbazlığa yöneltebilir. Zengin olma isteği, güç, statü arzusu gibi dünyevi hedefler ya da seküler hedefler bizi bu tarz şeylere yönlendirebiliyor. Hı hı.
0: Peki bu düzenbazlık gerçekten ölümcül mü? Gerçekten yani Tanrı'yla olan ilişkimizi gerçekten hı hı. büyük anlamda zedeliyor mu?
1: Aslında düzenbazlık dediğimiz aldatma, sahtekarlık ya da manipülasyon Hristiyanlıkta sıkça kınanan bir davranıştır. Çünkü Tanrı'nın kutsal karakteri
0: kınanan
1: bir davranıştır ve Tanrı'nın kutsal karakterine aykırıdır ve insan ilişkilerine zarar veriyor. Bu anlamda baktığımız zaman, kutsal kitap ışığına baktığımız zaman ölümcül olarak da değerlendirilebiliyor. Hı hı. Mesela Süleyman Özdeyişleri 12. bölüm 22. ayette diyor ki Rab yalancı dudaklardan iğrenir ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır. Yani zaten düzenbazlık yapan kişinin ağzından sürekli yalan dökülür, hileye başvurur ama Tanrı bu tarz şeylerden iğrendiğini söylüyor. Yani Tanrı'nın iyi olmadığını, günah olarak gördüğünü ve hatta Tanrı'nın yasasında emir verdiği şeyden biri nedir buyruğunda? Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin. Yani herhangi bir yalan, kandırma türünde bir şeylere girişmeyeceksin. Tanrı bunlardan tiksindiğini görüyor ve hı hı. düzenbazlık aslında Tanrı'nın gerçeğini temsil eden doğasına doğrudan bir isyan olarak da görülüyor. Bu onun ölümcül bir günah olduğunu gösteriyor ve reformcu Calvin'e göre düzenbazlık insanın günahkar doğasının bir tezahürüdür ve bu nedenle ölümcül sonuçlara sahip olduğunu da vurgulamıştır. Düzenbazlık Tanrı ile insan arasındaki bağı gerçekten zedelediği için ruhsal bir ölüm getirdiğini söyleyebiliriz ve Romalılar 6. bölüm 2. ayette bizim sıkça dile getirdiğimiz ve önemli olduğunu göz önünde bulunduğumuz bir ayet. Çünkü diyor ki günahın ücreti ölümdür. Hmm. İşlediğimiz günah bir ücreti varsa o ölümdür ve tabii ki düzenbazlık da bu kavram içine giriyor. Çünkü düzenbazlık sadece bireysel bir günah değil, topluma başkasına zarar veren bir günah olduğu için ve Tanrı'nın iyi olarak yarattığı düzeni bozduğu için tabii ki bu ölümcül bir günah olarak da görülebiliyor.
0: Hı hı, evet. Düzenbazlığın peki yani elbette siz biraz değindiniz ama bireysel ve toplumsal anlamdaki etkileri ne olabilir?
1: Aslında düzenbazlık bireyin ahlaki değerlerini aşındırıyor. Aşındırıyor ve Tanrı'nın kutsallığına aykırı bir yaşam sürmesine neden oluyor. Bu da aslında doğal olarak hem ruhsal ölüme de götürebiliyor hem de kişiye zarar veriyor. Yani sonsuz yaşamdan yoksun kılıyor hem de Tanrı'nın bereketlerinden yoksun kılıyor. Aynı zamanda düzenbazlık yapan kişi çevredekilerinin güvenini kaybediyor. Yani bu çok doğal bir şey. Sen milleti kandırıyorsun, aldatıyorsun, hile yapıyorsun. Bu senin aile, arkadaşlık, iş ilişkilerinde uzun vadeli zararlara neden oluyor değil mi? Sahtekar olarak adın çıkıyor ve insanlarla ilişkilerinde problem çıkıyor. Aynı zamanda düzenbazlığa uğrayan bireyler de çevrelerindeki insanlara karşı güveni ne oluyor? Güven duymakta zorlanıyorlar. Yani bireysel olarak baktığın zaman yapan kişinin insanlar tarafından ne oluyor? İlişkileri, güveni kaybediyor ve uzun vadede büyük sorun yaşıyor. Hem de düzenbazlığa uğrayan bireylerde insanlara karşı güven sorunu yaşamaya başlıyor. Aynı zamanda bireysel etkileri nedir? Birçok insanda belki bu ilk başlarda olan bir şeydir. Yani düzenbazlık nedeniyle sürekli suçluluk ve vicdan azabı hissediyorlar insanlar. Tabii bu zaman içerisinde insan yüreği o kadar nasırlaşıyor ki bu his de kayboluyor ama başlangıçta insanlarda birisini aldatma, hile yapmanın verdiği, Tanrı'nın yarattığı bir vicdan var ve o bizi rahatsız ediyor. Yaptığın şey doğru değil. Başkasını aldatmaman gerekiyor. Başkasına kötülük yapmaman, kendi çıkarın için böyle yapmaman gerekiyor diye bizi sürekli suçlayan bir vicdan azabı var ve bu bazen insanın tabii ki zihinsel olarak ruhsal sağlığına zarar verebiliyor. Depresyonu, aksiyete, öfke gibi şeylere yönlendirebiliyor. Bu konuda da etkileri var. Dolandırıcılık gibi maddi bir düzenbazlığın yasal ceza cezaları ve ekonomik kayıplara da yol açtığını göz önünde bulundurursa bireysel olarak bu da var. Toplumsal olarak da yine benzer bir şekilde bakabiliriz. Kısaca güvensizlik ortamı oluyor. Yani toplumun güvenini zedeliyor. Örneğin bir devlet yetkilisinin yolsuzluğa karışması tüm hükümet sistemine duyulan bir güveni sarsabiliyor değil mi? Bugün doğal olarak gördüğümüz hayatımızda tarihte yaşanan olaylar var ve bir devlet yöneticisinin yaptığı yolsuzluktan dolayı hükümetin sistemine bir güven oluşmuyor. Ya da haksız kazanç ve manipülasyondan dolayı toplumda adaletsizlik yaratıyor. Zenginle fakir arasında bir ayrım oluşturuyor ve rüşvet veya torpil gibi uygulamalar yetenekli bireylerin fırsatlarından mahrum kalmasına da neden oluyor. Ve çeşitli toplumda çatışmalar ve huzursuzluklar da oluşturabiliyor.
0: Evet, aslında düzenbaz bir kişiysek bu belki bizim için bir alışkanlık haline gelmişse tabii ki çevremizi de etkiliyor bu şey. Yani çevremizdeki özellikle insanların bize güvenini etkiliyor, yaklaşımını etkiliyor. Bizi de aslında yoran bir şey. Çünkü temelde baktığımız zaman düzenbazlık yapma sebebinin altında yine kibrin yattığını görüyoruz. İşte ben daha üstünüm ya da ben daha akıllıyım gibi bir bakış açısı yatıyor. Onu görüyoruz. Ve bu kibir de yine aslında Adem ve Havva aracılığıyla insan soyunu günahı sokan o ilk günah diyebileceğimiz ya da orijinal günah olarak adlandırılan o ilk günahın kendisi aslında Tanrı gibi olma isteği, kibretme ve bu bizi aslında Tanrı'dan uzaklaştırıyor ve yalnızca Mesih İsa'ya iman aracılığıyla biz hem bu kibirden kurtulabiliriz hem Adem ve Havva aracılığıyla gelmiş olan o lekeden, o günahtan aslında aklanabiliriz, kurtulabiliriz. Ve bugün bunu tekrardan anımsıyoruz. Bu bizim için de büyük oluyor aslında yaşamımız boyunca. Hem ilişkilerimizi zedeliyor dediğim gibi hem de aslında kendi kendimizi de hep merkeze koymaya çalıştığımız için gücümüzün yetmediği alanlarda maalesef daha da büyük bir yıkıma uğruyoruz. Peki Tanrı'nın isteği nedir bu konuda? Yani düzenbazlıktan kurtulma konusunda ya da yerine hangi erdemi koymamızı istiyor? Çözüm nedir bu konuda Nuh Bey?
1: Düzenbazlık karşısında Tanrı'nın isteği aslında açıkça doğruluk, dürüstlük ve adaletle hareket etmektir. Tanrı insanların düzenbazlıktan kaçınmasını ve hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarında dürüstlüğü seçmelerini istemektedir. Bunu biraz daha açmak gerekirse Tanrı insanların yalan ve hileden uzak durmasını istiyor. Yalan söylemeyeceksin, birbirinize hile yapmayacaksınız diye Levililere baktığım zaman 19. ve 11. ayette Tanrı halkına kurtuluş verdiği halkına nasıl bir yaşam yaşaması, Tanrı'nın halkı olarak nasıl yaşaması gerektiğini öğretirken özellikle yalan söylememeleri gerektiğini ve birbirlerine hile yapmamaları gerektiği konusunda bir buyruk verip uyarıyor. Yani doğruluk Tanrı'nın karakterinin yansıtmasıysa düzenbazlık bu Tanrı'nın doğasına aykırı bir şeydir. Bu yüzden Tanrı istediği şey Tanrı'nın doğasına aykırı şeyleri hayatımızda yapmamamızı istiyor. Aynı zamanda düzenbazlık adaleti bozuyor. Tanrı adaletin sağlanması ve zayıf olanların korunmasını istiyor. Bu tüm Tanrı'nın yasalarında komşunu sevmekle ilgili buyrukta da görüyoruz ama aynı zamanda yine Leviler 19. bölümde 36. ayette doğru teraziler, doğru tartılar elinizde bulunacak diye Tanrı bir yasa veriyor. Yani doğru teraziler, doğru tartılar sadece iş ahlakında değil, bütün hayatımızda bizim adaleti korunmamız için bir gayret göstermemiz gerekiyor ve düzenbazlık yapmamamız konusunda bizi uyarıyor. Bunu Tanrı peygamberleri aracılığıyla da dönem dönem halkını uyardığını görüyoruz. Ve aynı zamanda Tanrı insanlardan birbirlerine güvenilir şekilde davranmalarını ve sevgiyle ilişkilerini sürdürmelerini istiyor. Yani az önce dediğim komşunu kendin gibi seveceksin derken Tanrı bizim birbirimizi severek birbirimizi aldatmamamızı, zarar vermememizi, seni sevdiğimi mesela sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma, kendi bedenini sevdiğin gibi komşunu sev gibi ya da kendini sevdiğin gibi komşunu sev gibi bu buyruklar aslında bize ne diyor? Kim bize düzenbazlık yaparsa, hile yaparsa biz buna öfkeleniyoruz, rahatsız oluyoruz. O zaman sen de bunu başkasına yapma gibi Tanrı'nın verdiği buyruklarla güvenilir bir ortam yaratmak istiyor. Tanrı'nın çözümü nedir dediğimiz zaman her günahta olduğu gibi gerçekten toplumumuzda belki hayatımızda sıkça yaptığımız hileye başvuruyoruz, kötü yollara başvuruyoruz. Tanrı bunlardan günah olduğunu hatırlayıp dinleyip pişmanlık duyup tövbe etmemizi istiyor. Ama şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz tövbe ettik diye Tanrı önünde bağışlandık diye bu çözülmüş, tam çözülmüş olmuyor. Tanrı'nın çözümü nedir? Hakların iadesini yapmamız gerekiyor. Yani Hristiyanlıkta düzenbazlık sonucu mağdur olanların zararlarını karşılamayı teşvik ediyor. Ve biz bunu genellikle Zakkay örneğinde de baktık. O birilerine hile yaparak, vergi kaçırarak, usulsüzlük yaparak insanları soyuyor. Bir şekilde gelir elde ediyor. Ama İsa Mesih'e iman ettiğinde, tövbe ettiğinde sadece Tanrı önünde bağışlanmakla kalmıyor. Onların zararını, kaç mislesini ödemekle kendini yükümlü hissediyor ve bunları telafi etmeye çalışıyor. Bizlerin de yapması gereken şey sadece Tanrı'nın önünde tövbe etmekti. Onun etkilerinin üzerimizden kalkması için o insanlara, mağdur olan insanlara zararını ödememiz gerekiyor ve adil bir şekilde yaşayarak, Tanrı'nın sözüne göre yaşayarak bu sorunu çözebileceğimizi söyleyebilirim.
0: Evet. Romalılar 1. bölüm 30. ayette şöyle diyor. İlginç bir ifade var. İlk okuduğumda da beni çok dikkatimi çekmişti bu. Aslında orada Tanrı'nın yargısına belki girecek, Tanrı'nın yargısını görecek niteliklerden bahsediyordu. O kötü niteliklerden, kötü karakter özelliklerinden, günahlardan aslında bahsediyor. Diyor ki dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır diyor. Buradaki aslında kötülük üreten ifadesi benim çok ilgimi çekmişti ilk okuduğumda da. Çünkü bir şekilde düzenbazlık yapmaya çalıştığımız zaman da aslında bir kötülük üretmiş oluyoruz. Mutlaka. Ve bu ne kadar aslında yıkıcı bir şey, kötü bir şey. Aslında sadece günah işlemiyoruz, bir şekilde günahı üretmiş de oluyor gibiyiz. Yani hem insanların günaha düşmesine belki sebebiyet veriyoruz, hem de kendimizi onun tasarıcısı haline getiriyoruz. Aslında daha da kötü bir konuma getirmiş oluyoruz düzen kurduğumuz zaman. Ve bu bizi elbette yine Tanrı ile olan ilişkimizi zedeliyor, Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Bunu görüyoruz. Bunun karşısında Tanrı'nın isteği doğru bir yaşam sürmemiz. Ve aslında o bencillikten de belki sıyrılmamızla alakalı. Bir önceki programımızda aslında birlik olmaktan bahsettik ama birliğin, o bütünün çıkarını, faydasını düşünmek, toplumumuzun faydasını düşünmek bu konuda önemli. Çünkü Mesih İsa'yı aslında düzen kurdular. İsa'nın kendisine bizzat düzen kurdular. Onu öldürmek için tasarı kurdular. Yahudi halkının öyle yaptığını görüyoruz kendi bulunduğu dönemde. Ve İsa aslında bu düzen, ona karşı kurulan bu düzeni aslında ne için kullandı? Tüm ulusların aslında adına iman eden herkesin kurtuluşu için kullandı İsa. Ve o her zaman aslında toplumun çıkarını, aslında tüm insanların, bütünün çıkarını düşünüyordu. Biz de belki böyle bir yürek tutumuna ulaşırsak bu düzenbaz yürekten aslında kurtulma fırsatımız olabilir. Kısa bir ara verelim, bir virgül koyalım buraya isterseniz. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranatı dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ile beraber düzenbazlık kavramını ele aldık ve karşısında doğruluk erdemini nasıl geliştirebileceğimizi ele almaya çalışıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya hesaplarımızdan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz oradan da. Onu hatırlatmış olayım tekrardan. Aslında ben bahsettim doğruluk diye ama düzenbazlık karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz? Yani sadece doğruluk mu bu? Ve bu erdemi tam anlamıyla nasıl geliştirebiliriz Nuh Bey?
1: Yani düzenbazlık ve hilekarlık gibi ahlaki zayıflıklar karşısında Tanrı'nın doğruluğunu yansıtmak ve Mesih'in karakterine uygun bir yaşam sürmek için aslında bazı temel erdemler geliştirilebilir. Senin de değindiğin noktadan başlayabiliriz doğruluk ya da dürüstlük erdeminde. Süleyman Özdeyişleri 12. ve 19. ayete baktığımız zaman gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır. Oysa yalanın ömrü bir anlıktır. Yani yalan mutlaka bir gün ortaya çıkıyor ve o yalanın olumsuz etkileri senin hayatında zararlar veriyor. Hem sana hem topluma zarar veriliyor. Ama bunun karşısındaki erdem olarak gerçeği konuşmak, doğruyu konuşmak, doğru sözler kullanmak kalıcı olduğunu, onun etkilerinin olumlu olduğunu bu Süleyman Özdeyişleri'nde anlayabiliyor. Aynı zamanda yine Süleyman Özdeyişleri 21. ve 21. ayette diyor ki doğruluğun ve sevginin ardından koşan yaşam gönenç ve onur bulur. Yani Tanrı'nın bize söylediği şey doğrunun ve sevginin ardından koşan kişiler, bu erdemi sahip olmak isteyen insanlar yaşama gönence ve onur bulacağını, Tanrı onları bereketleyeceğini söylüyor. Yani kısacası düzenbazlık karşısında dürüstlük kişinin kendi davranışlarında ve sözlerinde açık, doğru ve güvenilir olması anlamına geliyor. Hristiyanlar Tanrı'nın doğru ve adil doğasını yansıtarak dürüst bir yaşam sürmesi gerekiyor. Bu Tanrı'nın bizden istediği bir şeydir. İkinci olarak, erdem olarak söyleyebileceğimiz bir şey sadakattir. Sadakat Tanrı'nın karakterinin de özelliğidir. Süreklilik olması, sadık olması ve Tanrı imanların da sadakatle çalışmasını istiyor. Özellikle Mezmur 37 3. ayete baktığımız zaman sen Rab'be güven, iyilik yap, ülkede otur, sadakatle çalış. Sadakat hem Tanrı'ya hem de insanlara karşı güvenilir ve samimi bir şekilde davranmayı içeriyor. Hile ve düzenbazlık güvensizliğe yol açarken sadakat toplumda ve ilişkilerde sağlam bir temel oluşturuyor. Tanrı da bizden güvensizliğe yol açan hilekarlık, düzenbazlığa göre değil, toplumun yararı için ve sağlam bir temel oluşturması için sadakatle doğru bir şekilde çalışmamızı istiyor. Bu önemli erdemlerden biri. İkincisi, bir farklı şey de adalet sevgisi de olabilir. Yani adaleti sevmemiz gerekiyor. Adaletin uygulanmasını istememiz gerekiyor. Bu adalet sevgisi de bir erdem olarak görebiliriz. Özellikle Mezmur 37. bölüm 30. ayette diyor ki doğrunun ağzından bilgelik akar, dilinden adalet damlar. Yani doğruluğu seven ya da adaleti seven kişilerin ağzı

0: baktığımız zaman bizim bu erdem olarak, bizim düzenbazlık karşısındaki erdem olarak adalet sevgisini de göz önünde alabiliriz. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Tanrı'ya güven çok önemli bir şeydir. Bizim erdemlerden biri de Tanrı'ya güvenmek diyebiliriz. Bu da Süleyman Özdeyişleri 3. bölüm 5. ayette çıkıyor. Diyor ki Rab'be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Düzenbazı genellikle neyden kaynaklanıyor? İnsanın kendi yollarında başarıya ulaşmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
1: Evet, doğru.
0: Bu çabadan kaynaklanıyor. Ama bizlerin çabası, gayreti genellikle kısa yollara, farklı kötü yollara başvurabiliyoruz, ama Tanrı'ya güvendiğimiz zaman kendi çıkarlarımızı zorla elde etmeye çalışmak yerine Tanrı'nın sağladığı rehberliği, onun sağladığı doğruluğa inanarak, onun bizim hayatımızda iyi şeyler yapacağına inanarak yaşadığımız zaman, o zaman sadakatsizliğe ya da düzenbazlık gibi kötü şeylere başvurmamış olacağız.
1: Evet, aslında zaten bizler kendi çabalarımızla ya da iyi işlerimizle doğru kılınmıyoruz. Mesih İsa'ya olan imanımızla doğru kılınıyoruz. Çünkü Adem ve Havva'dan gelen o asli günah aslında bizi kirletti. Ve aslında kirli, hasta bir ağaç gibi olduk. Ve bugün o iyi işlerimiz de, meyvelerimiz de aslında kirli.
0: Evet.
1: Hepsinin altında kötü niyetler yattığını görüyoruz. Aslında kutsal kitapta iyi işleriniz bile paçavra gibi diye tanımlıyor örneğin. Hepsinin altında bir şekilde kötü bir niyet yatıyor. Mesela bir kişiye iyilik yapmaya çalışıyoruz ama altında bir çıkar arıyoruz. Kendimizi belki yüceltmeyi arıyoruz. O zaman aslında kendimizi doğru kılamıyoruz, ama Tanrı bizi Mesih İsa'ya iman aracılığıyla doğru kılıyor ve bir kişi eğer Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ederse, o zaman Tanrı'nın gözünde doğru kılınmış oluyor.
0: Mutlaka.
1: Çünkü Tanrı'nın kendisi de bizzat İsa'dan bahsederken, ki İsa zaten Tanrı'nın kendisidir, bahsederken diyor ki oğlum budur, ben ondan hoşnudum. Aslında bugün biz Tanrı'yı hoşnut kılmak istiyorsak, doğru bir yaşam sürmek istiyorsak, yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız var bu konuda da. Peki hangi alanlarda doğru olmalıyız Nuh Bey? Yani doğru olamayacağımız böyle kaçamak alanlar var mıdır? Mesela ben programı açarken demiştim, işte küçük bir kopya çekmek belki. O büyük bir problem midir o da?
0: Bunu biraz detaylı bakarsak, aslında doğruluk Tanrı'nın karakterini yansıtan ve imanın yaşamını şekillendiren temel bir erdemdir. Bu yüzden Hristiyanlar olarak ya da İsa Mesih'e iman, senin söylediğin gibi İsa Mesih'e iman edenler olarak, aslında yaşamımızın tüm alanında doğru olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde yalana ya da küçük denilecek yalana, aldatmaya yer vermememiz gerekiyor. Bunu biraz daha açmak istersek diyebiliriz. Hangi alanlarda doğru olmalıyız? Sözlerimizde doğru olmalıyız. O kadar yalana alışıyoruz, o kadar hileye alışıyoruz ve o kadar günlük hayatımızda bunu normal görüyoruz
1: maalesef.
0: Ki. Ama bu o kadar büyük yıkıcı gücü var, biz bunun farkında değiliz. Bize verdiği o kadar büyük zararlar var, hiçbirimiz bunu umursamıyoruz. Ama Tanrı ne diyor? Matta 5. ve 37. ayete bakın. İsa diyor ki evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Yani sözünüzde netlik olsun, yalan olmasın. Evet diyorsan evet öyle olsun, hayırsa hayır olsun. Ve sözlerimizin dürüst olması, söylediğimizde dediklerimizle yaptıklarımız arasında bir tutarlılık olmasını gerektiğini İsa Mesih bize öğretiyor. Ve bir diğer şey, iş ve eğitim hayatında doğru olmalıyız. Bu senin sorduğun soruda da olan noktaya da geleceğim, ama iş hayatında mesela ya da eğitim hayatı, torpil mesela. Torpil yapılabiliyor, tanıdığı var bazen, farklı görevlere özellikle getirilebilir, akraba ilişkisinden falan. Ama bunlar bazı kişilerin yetenek ve bilgisini değerlendirilmeden, başka çıkar amaçlı başkalarının yardımıyla belirli bir yerlere gelen torpiller var. Bu Tanrı'nın gözünde bu bile günahtır, doğru bir davranış değildir. Bilgi sahibi, yetenek sahibi kişilerin göz ardına edilmesi, hakkının yemesine neden oluyor. Bu da kul hakkına da bir anlamda girmiş oluyor ve Tanrı'nın doğru görmediği eylemlerden bir iş hayatımızda bizim doğru olmamız gerekiyor eğitim hayatımızda. Rüşvet veriliyor mesela. Rüşvet de bazı işlerin hızlandırılması, çabuk yapılması, göz ardı edilmesi, yasaya uygun olmayan şeylerin yapılması gibi. Ve bu o kadar doğal bir hale gelmiş ki artık bazı yerlerde rüşvet olmadan sen bir iş yapamıyorsun.
1: Doğru.
0: Bu çeşitli sektörler var. Bizim direkt bunu isim vermemiz doğru olmayabilir ama iş yapan arkadaşlarla, inşaatta, başka sektörlere girdiğin zaman birçok şey rüşvet olmadan iş yürümediğini söylüyor. Ve bu da aslında bizim iş yaparken de doğru olmamız gerektiği konusunu bir kez daha hatırlatıyor. Kopya çekme konusuna gelirsek, sınavda kopya çekme küçük bir hile gibi görünse de aslında bu davranış Tanrı'nın doğruluk ilkelerine aykırı. Bu da bir aldatma, bir

0: falan oluyor. Kopya çekme, başkalarını aldatmaktır. Kişinin kendi emeğini kazandığını göstermez. Kendi emeğiyle kazandığını göstermez. Bu birçok kişinin başarısına engel de olabilir. Yani senin kopya çekmen, aldığın yüksek puanla birisinin emek verip, gayret edip, çalışıp öğrendiği ve sınava girdiği onun emeğini çöpe atmasına ya da belirli bir yerlere gelmesine engel oluyor. Ve bu yüzden Kutsal Kitap bize diyor ki, Kolosiler 3. bölüm 9. ayette, birbirinize yalan söylemeyin, çünkü eski yaratılışı, kötü alışkanlıkları bile üzerinizden çıkarıp attınız. Bu kopya konusunda da bu şekilde bakabiliriz. Ben de iman ettikten sonra iyi bilmediğim için kopya çekiyordum, ama Rab bana bir gün onun ne kadar büyük bir günah olduğunu öğretti ve öyle bir acı bir şekilde öğrendim ki sonra çok pişmanlık duydum. Evet. Ondan sonra aldığım puanların sonucuna bakmadan ne kadar emek verdiysem o kadarına cevap verdim. Bilmediğim soruları geçtim. Kopya çekmemek için çekmedim ondan sonra ve ondan sonra Rabbim beni daha iyi yerlere getirdiğini, daha çok bereketlediğini gördüm. Yani kopya çekmek senin hayatına bereket getirmiyor. Bazen iyi bir sonuç gibi gözüküyor ama senin hayatında aldatmayı yerleştiriyor ve sen büyüyünce bunu farklı yerlerde de uygulayabiliyorsun. Mali konularda da doğru olmalıyız. Bu vergi beyanı olabilir, ticaret, borç ödeme gibi konularda. İlişkilerde doğru olmalıyız. Başkalarıyla olan ilişkimizde inşa ederken açık ve doğru olması gerekiyor. Asla ihanet, yalan veya manipülasyon olmaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Son olarak da Tanrı ile olan ilişkimizde doğru olmalıyız. Tanrı'nın önünde dürüst olmalıyız. Tapınırken ruhta ve gerçekte tapınmamız gerekiyor. Onun önünde ikiyüzlü bir şekilde davranmıyorum. Çünkü Tanrı bizim sözlerimizden çok yüreğimizi görüyor, biliyor. Ve kendimizi kandırırız ama Tanrı'yı kandıramayız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve aslında Kutsal Kitap'ta diyor ki insan dış görünüşe bakar, Tanrı ise yüreğe bakar diyor. Gerçekten bütün samimiyetimizle, bütün o yüreğimizi açarak Tanrı'ya, Tanrı'nın önünde durmamız, kendimizi de sınamamız her durumda çok önemli, çok kıymetli. Peki bu doğru yaşam sürmemizin, özellikle şimdiki çağda, modern çağda doğru bir yaşam sürmemizin önündeki engeller ya da karşılaşabileceğimiz denenmeler ne olabilir Nuh Bey?
0: Biraz topluluktaki mesela zorluk ve acılar, yaşadığımız zorluk ve acılar bizi hayatta boyunca çeşitli zorluklarla, hastalıklarla, kayıplarla karşılaşıyoruz ve bu durumlar imanımızı sınıyor ve Tanrı'ya olan güvenimizi sarsabiliyor. Bu yüzden farklı yollara başvurabiliyoruz, düzenbaz yollara başvurabiliyoruz. Kendimiz olma isteği de var. Yani kendimiz olmaya çalışırken Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın kendi isteklerinin arasında sıkışıp kalabiliyoruz. Bazen Tanrı'nın isteğiyle bizim irademizin farklı olduğunu görüyoruz ve Tanrı isteğini reddedip bizim bu egoist tutumlarla, gurur ve kibir gibi özelliklerle aramıza, Tanrı'nın arasına mesafe koyup bu yanlış yollara başvurabiliyoruz. Ama bunların temelinde konuşacağımız daha çok örnekler olacak ama bunun temelinde yine bizim günahlı doğamızın, Tanrı'dan uzak olan yaşantımızın kaynak olarak gösterebiliriz. Tanrı ile yakınlaşmadıkça, onunla barışmadıkça ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmedikçe hayatımızda engeller sürekli olacak. Çünkü günahlı yapı bizde durdukça içimizdeki o arzular, istekler hep bu yönde olacaktır. Ve bu da düzgün bir hayat yaşamamıza engel olacaktır. Doğru bir hayat yaşamamıza engel olacaktır.
1: Peki İsa'da bir örnek olarak, tabii ki İsa'yı yaşamımıza örnek almak çok önemli. İsa'da doğru bir yaşam sürmeyi nasıl görüyoruz Nuh Bey? Ya da bunu İsa'dan nasıl öğrenebiliriz? Mesela bugün bizi ilk defa dinleyen bir dinleyicimiz varsa, İsa'da doğru bir yaşam sürmeyi nasıl görür, nasıl öğrenir?
0: Ya, Tanrı'nın özü doğruluk olduğu için Tanrı'nın isteğine göre yaşamak doğruluk olduğunu göz önünde alırsak, İsa Mesih diyor ki ben babanın söylediklerini ve gösterdiklerini yapıp söylüyorum diyor. Aslında onun sözüne itaat ettiğini söyleyerek Tanrı'nın iradesine boyun eğmek, Tanrı'nın iradesine göre yaşamak doğruluk olduğunu İsa Mesih bize hayatımızda gösterdi. İsa Mesih Tanrı olarak geldi ama insan olarak gelerek bize nasıl yaşamamız gerektiğini de gösterdi. Bu yüzden onun Tanrı'ya, babaya olan itaati ve onun isteğini yerine getirmesi bizim hayatımızda nasıl doğru kılınacağımız ve nasıl doğru bir şekilde yaşayacağımızı gösterdi. Ve dediğim gibi İsa Mesih evetiniz evet, hayrınız hayır olsun diye öğretirken amacı insanlarla hep doğru konuşmak ve bunu yapmaktır. Ve aslında İsa Mesih düzenbazlık karşıtı tavırlar da gösterdi. Tanrı'ya ve insanlara karşı dürüstlük göstermeyip düzenbazlık yapan kişilere karşı sert bir şekilde eleştirdiğini görüyoruz. Seninle program arasında da biraz konuştuk ama mesela özellikle Ferisilerin ikiyüzlülüğü, sahte dindarlığını İsa Mesih çok sert bir şekilde eleştirdiğini, onları azarladığını görüyoruz. Çünkü İsa'nın dürüstlüğü insanlara karşı sevgide, şefkatle ve adalette açıkça görülüyor. Düzenbazlık yerine doğruluk, kişinin hem Tanrı'ya hem insanlara karşı açık, samimi ve sevgi dolu bir yaşam sürmesi gerekiyor ve İsa Mesih bunu kendi hayatında gösteriyor. Dürüst olmayan, düzenbazlık gösteren kişilere karşı tavırlarıyla da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda insanın dürüst bir yaşam gücü, yani insanın gücüyle sürekli dürüst bir yaşam sürmemizin zor olduğunu İsa Mesih biliyor ve bize ne diyor? İsa Mesih'e iman edenlere kutsal ruh aracıyla vereceği bir güçten bahsediyor ve bu kutsal ruhun gücü bize rehberlik ederek doğru bir hayat yaşayabileceğimizi söylüyor ve Tanrı'nın, İsa'da da Tanrı'nın ruhu dediğimiz o kutsal ruh bulunuyordu ve onun yaptığı eylemlerde kutsal ruh aracıyla doğru eylemlerde ve aynı kutsal ruhu Tanrı bizlere de vermek istiyor. Ona iman edenlere Tanrı'nın ruhunu vermek istiyor. Bu da Tanrı önünde dürüst, doğru bir şekilde yaşamamızı, İsa'ya benzer bir hayat yaşamamıza yol gösteriyor ya da örnek gösteriyor diyebilirim.
1: Evet ve aslında benim de aklıma şey geldi şimdi, bu İsa'nın tüm yaşamına baktığımız zaman elbette doğru bir yaşam sürüyor, günahsız bir yaşam sürüyor. Aslında tüm insanlık, herkes, biz günahın içinde olduğumuz halde Mesih İsa Tanrı'nın özünden gelip bize örnek bir yaşam sürüyor, doğru bir yaşam sürüyor, günah işlemeden bir yaşam sürüyor ve aslında bizim temsilcimiz oluyor bir şekilde. Ve bugün bir kişi İsa'ya iman ettiği zaman bu ona doğruluk sayılıyor aslında ve o zaman Mesih İsa iman aracılığıyla doğru olmuş ve doğru bir yaşam sürmenin de o kapıları açılmış oluyor ardına kadar o kişiye. İsa'nın da kendisinden bahsederken diyor ki yol, gerçek ve yaşam benim, aslında o gerçeğin ta kendisi İsa Mesih. Doğruluğu arıyorsak, gerçeği arıyorsak onun anahtarları da yine Mesih İsa'dadır. Öyle ki Mesih İsa bizim yerimize aslında o doğru yaşamı sürmüştür. Bizim yapamadığımızı yapmıştır. Ve mesela Pontius Pilatus işte bu İsa çarmıha gelirken ki Yahudilerin İsa'yı önüne çıkarttıkları, aslında vali yargılaması için çarmıha germe emrini vermesi için çıkarttıkları vali bile diyor ki ben onda suçlanacak hiçbir şey bulmadım. Yani, yani çarmıha gerilecek bir suç yoktu. Ve suçsuz olduğu halde o bizim günahlarımız için çarmı üzerinde ölüp üçüncü gün dirilerek aslında bu günahı ve ölümü yenmek için İsa bu zaferi kazandı. Ve adına iman eden herkese aslında doğruluk, doğru olma fırsatını verdi. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programda aslında düzenbazlığı konuştuk ve karşısında nasıl doğruluk erdemini geliştirebileceğimizi konuştuk. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki Günah ve Erdem programında görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencili bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışan programında birlikteyiz. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Onun tanıklığını dinleyeceğiz. Ben Daniel Günay. Konuğumu tanıştırmak istiyorum sizinle. Sevgili Nuh, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nuh, Diri Su Kilisesi'nde orada vaiz gidiyor ve bazen başka kiliselere de giderek vaaz veriyor. Çok değerli bir kardeşimiz. O zaman Nuh'a bazı sorular sormadan önce size e-mail adresimi bildirmek istiyorum. Bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Oradaki güzel ilahilerimizi dinleyebilirsiniz. Evet sevgili Nuh, katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldin tekrar demek istiyorum. O zaman bu programımız Tanrı'yla Tanışanlar programı. Tanrı'yla tanışmak belki bazı insanlar için çok ilginç gelebilir, çok garip gelebilir, farklı gelebilir. Çünkü Tanrı'yı düşündüğümüzde Tanrı sanki genelde çok uzaklarda bir varlık olarak gözüküyor. Ama biz biliyoruz ki Tanrı bizimle tanışmak istiyor. Tanrı'nın tek isteği, aslında tek amacı bu. Biz insanla olan ilişkiyi tekrardan düzeltmek ve tekrar bir bağ kurarak harika bir paydaşlık içerisinde olmak. O yüzden bizlere yaklaşıyor ve sana da yaklaştı ama şunu sormak istiyorum önce sevgili Nuh. Seni biraz tanıyalım, biraz kendinden bahseder misin? Buyur.
7: Evet, ben Nuh Baytekin. İstanbul'da doğup büyüdüm ve Hristiyan bir ailede yetiştim. Türkiye'deki işte okullarda, normal bütün Türk kişilerinin birlikte okuduğu okullarda beraber okuyup beraber yetiştik orada. Evliyim, 38 çok yaşındayım. 22 yıldan fazladır da İsa imanlısıyım. Yani İsa Mesih ile buluştuktan sonra, hayatım değiştikten sonraki o süreç 22 yıl oldu. Bugün herhalde onun üzerinde biraz daha detaylı konuşabileceğiz diye düşünüyorum.
6: Ve bu arada dil yeteneğin var herhalde. Korece'yi de herhalde çok iyi konuşabiliyorsun. Keşke ben de konuşabilseydim.
7: Bazen konuşurken Korece kelimeler çıkabilir. Bağışlayın.
6: Çok iyi. O zaman şunu sorayım ilk olarak. Nuh, sen Tanrı'yı tanımadan önce nasıl biriydin? Neler yapıyordun? Nasıl yaşıyordun? Hayatın nasıldı? Biraz bundan söz edebilirsen.
7: Tabii ki aslında dediğim gibi Hristiyan bir ailede doğduğum için aslında Tanrı'nın varlığına o kadar uzak değildim. Tanrı'nın hakkında duyuyorduk. Tanrı diye bir varlık var. Bizi yaratan bir varlık var. Onun nasıl bir varlık olduğunu işte kiliselerde, tapınmalarda ya da doğduğumuzdan beri kilisede büyüdüğümüz için bunlara çok yabancı değildik. Ama onun varlığını hissetmek, benim ona inancım, o konular aslında tam hangi dönemde daha çok belirgin oluyor? Ergenliğe girdikten sonra sorgulamaya, hayatı sorgulamaya başlıyorsun. Gerçekten Tanrı var mı? Tanrı varsa benim hayatımda Tanrı'nın yeri nerede? Ya da şu an Tanrı ne yapıyor? Bizi niçin yarattı gibi. O kadar çok çeşitli sorular sorduğumuz dönem benim için de ergenlik döneminde oldu. Aslında ergenlik dönemine kadar çok sakin bir hayatım vardı. Çok fazla şey yoktu ama okuldayken biraz böyle bizim yetiştirme tarzımız böyle çok saf. Babamlar bizi böyle biraz daha, nasıl anlatayım, evimizde küçükken televizyon babam pek almıyordu. Daha çok kitap okumak ya da kötü şeyler öğrenmeyelim diye bizleri böyle çok saf bir şekilde yetiştirdi. Bu biraz insanların alay etme konusu oldu, dışlama konusu oldu. Çünkü ortak noktamız yok. Konuşurken bazı şeyler, onlar futboldan anlatırken ben maçı izlememişim. Bir çizgi film ya da ne bileyim bir filmden bahsederken benim hiç bilgim olmuyor. Kemal Sunal'ın filmleri ya da Cüneyt Arkın'ın filmleri gibi. gibi böyle eskiden Türk filmleri hakkında konuşulduğunda kendimi çok yabancı hissediyordum ve bu benim biraz toplum içerisinde dışlanmış hissi yarattı ve arkadaşlarım biraz alay ettiği oldu ve ezildiğim bir dönem geçirdim. Yani benim ergenlik öncesinde çok böyle ezik, içine kapanık, biraz böyle yaraları olan, yani biraz toplum dışında böyle çok dışlanmış gibi hissettiğim bir karakterim vardı. Ergenlik döneminde artık bir patlama yaşadım. Nasıl bir patlama yaşadım? Çünkü gittiğim her yerde ya birisi beni dövüyor ya küfrediyor ya da böyle arkadaşlar arasında olan bir olabilecek bir şeydi ama ben kendimi savunamadığım için daha çok ezilen kısım oluyordum ve bu beni çok zorluyordu. Ergenlik döneminde artık dedim ki kendi kendime bir karar aldım. Ben bu böyle olmayacak. Ne zamana kadar dayak yiyeceğiz? Ben artık insanların karşılık verdim ve ben artık insanları dövmeye başladım. Ben o insanların tavrında, yani biraz serseri hayatına başladım diyebilirim. Serseri hayatına başlayınca aslında benim Tanrı ile olan ilişkim de hiç yoktu. Yani kiliseye babamın isteğiyle gidiyordum ama tapınma başladığında ben hemen çıkıyordum. Tapınma bitmek üzereyken yine geliyordum gibi. Yani böyle bir düzenli bir iman hayatım yoktu. Sadece kiliseye git geller.
6: Babadan dolayı.
7: Babadan dolayı. Mecburluk da vardı ama şey de vardı. Böyle sanki bir dinsel görev yerine getirmiş gibi oluyorsun ama Tanrı ile hiçbir alakam yoktu. Ondan sonra çok erken yaşlarda işte İçki sigaraya başladım. Günde 3 paket sigara falan böyle içiyorum. Ciğerler falan bozulmaya başladı. Ve o dönemde benim aslında bu ergenlik döneminde çok psikolojik olarak zorlandığım dönemlerde benimle benzer arkadaşları bulmaya başladım. Böyle babası ölmüş ya da kendi sıkıntısı var. Biraz toplumdan dışlanmış. Acılı böyle sıkıntısı olan arkadaşlarım olmaya başladı. Onlar da hepsi serseriydi. Ve ben de onlarla birlikte takıla takıla artık sorunlar çıkartmaya başladım. Hem kilise içerisinde hem okulda sorunlar çıkartıyordum ve okuldaki öğretmenler devamlı müdür bizim evi arıyor, babama şikayette bulunuyor, veliler geliyor çocuğumuzu işte hırpala zarar verdi gibi birçok şeyler, okulda da şikayetler oluyordu ve aslında o dönemde ben niçin yaşadığımı bilmiyordum. Yani hayattan tamamen kopuk gibi. Yani ilk orta bir, orta iki dönemlerinde sınıf tekrarı da yaptım. Hiç ders çalışmak istemiyordum. Zaten öyle bir düşüncem yoktu. Ondan sonra yaşadığım hayatta çok umutsuz bir şekilde yaşadım. Yarının ne olacak, ileride ne olacak diye hiçbir beklenti olmadan yaşıyordum. Ve insanlar, kilisedeki insanlar bile bana karşı tavrı biraz şeydi. Aman oğlumuz, çocuğumuz Nuh'la dolaşmasın.
6: Etkileyebilir onları.
7: Etkileyebilir. Çünkü yine o kadar çok sorun çıkartıyordum ki kilise içerisinde de aileler biraz tedirgindi. Aslında babam biraz tanınmıştı kilise içerisinde ama o bile şey yapamıyordu. Çünkü çok büyük bir rahatsızlık veriyordu insanlara benim yaşantım. Ve benim hakkımda hoş olmayan sözler söylüyorlardı, sarf ediyorlardı. Bir işe yaramaz, çöp gibi, affedersin, çöp gibi hiçbir işe yaramayan, geleceği olmayan biri olarak herkes bakıyordu ve bu sözler benim kulağıma geldiğinde zaten
6: daha da fazla seni
7: umutsuzum. Daha çok beni böyle insanlardan uzaklaştıran, daha çok benim içimdeki öfkeyi alevlendiren, daha çok böyle boş şeylere yönelen bir insan haline getirdi. Ve orta sonlara doğru okulda bir okul bitiyor artık diye bir etkinlik yapın dediğinde ben okula içki götürdüm ve o zaman kız arkadaşlarımızla oturuyoruz, içki içiyoruz, sigara içiyoruz falan. Ben okulda tabii yaptığım yaramazlıklara devam ediyorum. Bu olaydan dolayı beni okuldan attılar. Yani orta sonda beni okuldan attılar. Bu benim için ergenlik dönemin verdiği o baskılar, yaşadıklarım ve bu olay beni tamamen daha çok böyle sokağa itti. Yani amaçsız yaşayan, geleceği olmayan bir hayat oldu. Çünkü okul okumuyorsun, yarın ne yapacağını bilmiyorsun. Okuldan atılmak bile seni böyle dışlamak gibi. Zaten dışlanıyordum, daha çok dışlanmış hissi alıyordum. Kiliseye gidiyorsun, oradaki insanların sana bakışı da pek hoş değildi. Ve kendimi böyle daha çok çöp gibi hissetmeye başladım. Hiçbir işe yaramayan bir varlık gibi hissetmeye başladım. O zamanlar işte yaşantımda daha çok kötülükler yapmaya başladım. İnsanlara zarar, kızıt arkadaşlarımla ilişkilerimde onları yaralayan, onlara zarar veren, aile içerisinde. Benim yaşantım dolandan babam bayağı, ailem zorluk çekiyordu. Benim yüzümde acı çekiyorlardı. Ve böyle bir dönem geçirdim. Ve geleceğe karşı aslında hiçbir umudum yoktu. Yani benim arkadaşlarım uyuşturucuya falan başlamışlardı o dönemde. Ve öyle ben de yani biraz daha gitseydi ben de ortama girecektim. Çünkü benim arkadaşlarım yeni başlamışlardı ve içiyorlardı. Ben o dönemde işte 99 yılıydı. Yalova Çınarcık'taydık ve yaz zamanında arkadaşlarla böyle gece eğlendik. O gün de böyle içki içtik, kafamız güzel. Dedim bugün biraz eve erken gideyim, annemi hep endişelendiriyorum diye falan. Gece 3'te 2.30 muydu neydi eve girdim. Biraz erken girmiş oldum o gün. Eve girdim, o içkinin etkisiyle hemen kafamı koyup yattım ama ondan sonra annemle kız kardeşlerim geldi, beni uyandırıyorlar sallayarak. Nuh çabuk uyan diye. Ne oldu dedim. Dedi ki deprem oldu. Çok büyük bir deprem oldu dedi. Ve onlar korku dehşet içinde ağlıyorlar. Ama ben içkinin etkisinde miydi neydi onu bilmiyorum. Uyanamamıştım. Ve uyandığımda kapının önünde babamın arabası vardı. Ve teybi açıp dinledim. Ve çok büyük bir yıkım olduğunu. Ve şimdi ölü sayısının çok olabileceğini. Ancak gün yüzüne işte sabah olduğu zaman ancak anlaşılabileceğini söylediler. Sabah bir uyandık. Çok ilginç bir şey. Bizim olduğumuz o bölge sadece yıkılmamış. Çevremizdeki bütün o bölgelerde evler yıkılmış, yan yatmış, içinde ölüler, ambulans sesleri falan böyle. Bir anda cenneti yaşarken, yani şey cenneti derken o yaz sevinci, arkadaşlarla eğlence falan yaşarken birden benim hayatımda bir cehennemi yaşamak gibi bir şey oldu. Yani öyle her şey olumsuzlaşmaya başladı. O dönemde ben arkadaşımın, bir arkadaşımız, her zaman sitedeki olan bir arkadaşımız bizimle beraber olurdu. O gün eve gelmemiş, başka biriyle zaman geçirmiş ve annesi haber alamadığını söyledi ve onunla görüştük. Annesi bize söyledi, oğlumu lütfen arayın bulun diye. Çünkü herkes birbirini arıyorlar. Kayıp olan, haber alınamayan, telefonlar kesik zaten. Ve onu aramaya başlarken aslında benim hayatım içinde düşünmeye başladım. Ben niçin yaşıyorum? Niçin varım? Benim hayatımda geleceğim ne olacak? 45 saniyelik bir deprem bütün insanların umutlarını alıp götürdü. Düşünebiliyor musunuz? Bütün ömür boyunca iş yapıyorsun. Bir ev alıyorsun. Araba alıyorsun. Bir şirket kuruyorsun. Bir aile kuruyorsun. Senin hayatına kurduğun her şeyi 45 saniye içinde yok oluyor. Bitiyor. Ve bu bana biraz dünyanın sonuyla ilgili bir bağlantı da oldu. Bir gün her şeyin sonu gelecek ama ben niçin yaşıyorum? Her şeyi bu kadar çabuk kaybedeceksem ben böyle anlamsız yaşamın bir anlamı var mı diye hayatı sorgulamaya başladım ve o zaman da arkadaşımı aramaya, işte birkaç kişi ve dağılıp arkadaşımızı aramaya başladık. Gittiğimiz yerlerde işte yıkılmış binaları görüyorsun. Binanın duvarı yıkılmış, mesela vücudu parçalanmış insanları görüyorsun. Dediğim gibi o içeriden bizi kurtarın, yaşayan var lütfen yardım edin diye, ama artçı depremler oluyor ve o gün sabah yaşayan kişilerin üstünde devamlı o binanın yıkılmasıyla kurtulamayan o insanların o durumu, dehşet verici durumunu görünce insanın hayatının ne kadar basit olduğunu, ne kadar değersiz olduğunu ya da insanın nasıl bu kadar böyle basit bir şekilde ölebileceğini görmek benim hayatımı sorgulamak için çok önemli bir deneyim olmuştu o gün. Ve ben bunları düşünürken Rab, dediğim gibi Tanrı'nın sesini bir ara duydum. İlk defa hayatımda Tanrı'nın sesini duyuyorum.
6: Yani ben de onu sana soracaktım. Gerçekten zor bir çocukluk dönemin olmuş. Yani ben de aslında Hristiyan bir ailede büyüdüm. Benim tabii daha da farklıydı ama gerçekten zor. Birçok belki insanın da yaşadığı zor dönemden geçin. Ama evet, sen ondan söz ediyordun. Yani Tanrı'yla peki bu zor dönemdeyken nasıl tanıştın, nasıl karşılaştın? O senin hayatına girdi mi? Nasıl girdi? Bunu merak ediyordum aslında. Ona herhalde giriyordun.
7: Evet. Aslında ben Tanrı'yı aramadım. Bu benim için unutamayacağım bir Tanrı'nın lütfu, sevgisi diyebilirim. Neden? Çünkü İsa Mesih de diyor ya, insanoğlu gelme amacını ne diyor? Kaybolanı arayıp kurtarmaya geldim diyor. O birilerini arayıp kurtarmak isteyen bir Tanrı imajını bizlere zaten gösterdi, vurguladı. Ve ben hayatımda aslında bu zorluklar içerisinde de Tanrı'yı aramadım. Yani kilisede duyduğum o Tanrı'nın bana yardım edebileceğini, benim hayatımı değiştirebileceğine inanmıyordum. Yani öyle bir varlık çok uzak olabilir. Evet, bir Tanrı var ama benimle alakası olmayan, benimle ilgilenmeyen, benim hayatımı değiştiremeyecek bir Tanrı imajı olarak düşündüğüm için aramadım. Ama o olaylar içerisinde içimden bir sesi duyuyorum. Diyor ki, Nuh bugün ölürsen nereye gideceksin? Ve bugün ölürsen nereye gideceksin diyor ve bana diyor ki, hayatını böyle mi sürdürmek istiyorsun? Hayatını bana ver diyor. Ben de onu düşünmeye başladım. Ne demek yani, bu nereden geliyor böyle bir düşünüp söz diye. Ve kendi hayatımı artık dönüp bir bakmaya başladım. Ben ne yaşadım? Şimdiye kadar ne yaptım? Tanrısız hayatıma bakıyorum. hiçbir zaman mutlu değildim. Her zaman arabesk müzikler, böyle şey takılırdım. Jiletle o kadarına değil ama kendime zarar vermeyi pek istemezdim ama yani öyle vermezdim ama intiharı da düşündüğüm oldu. Hayatta hep bunalım takılıyordum. Hep bunalım şarkılar, bunalım içki içerdik arkadaşlar. Hep böyle bu, hayatımda mutluluk diye bir şey yoktu. Yani kendimi mutlu hissedebileceğim bir şey yoktu.
6: Kendini kandırıyordun belki.
7: Aynen, ya da içkinin etkisiyle kendimi oyalamaya çalışıyordum. Bir şeylerle gerçek mutluluğu arıyorum, gerçek sevgiyi arıyorum ama bana onu kimse vermiyor. Mesela örnek veriyorum, ailemdeki sevgi bana yetersiz geliyordu. Kız arkadaşlarım oluyordu. Bir bakıyorsun beni ya aldatıyor, ya bakıyorsun başka bir erkekle çıkıyor. Sonra ayrılıyorsun, bir şey oluyor, ayrılıyorsun. Yani seni tatmin edebilecek, seni böyle teselli edecek bir sevgiyi bulamıyorsun. Mutluluğu yaşayamıyorsun ve ben düşündüm ki bu dünyada öyle bir sevgi, öyle bir mutluluk olmayacak diye düşündüm. Fakat benim yüreğime gelip bana, beni çağıran Tanrı'nın sesi beni çok etkiledi. Ve ilk defa hayatımı dönüp artık düşünmeye başladığımda ben bu kadar umutsuz yaşadım. Kendi isteğime göre, kendi kafama göre, kendi planlarıma göre yaşadığımda hiçbir şey düzgün gitmediğini, daha çok kötüye gittiğini ve çıkışı olmayan bir yola girmiş gibi hissettiğimi görünce ben ilerisi için hayatımı Tanrı'ya vermem gerekiyor diye düşündüm. Belki benim hayatımda bir değişiklik olma ihtimali var gibi düşünüp o gün dua ettim. İlk defa dua etmeyi de pek bilmiyorum. Kısa bir duayla, Rab, hayatımı sana veriyorum. Sen istediğin gibi benim hayatımda işle değiştir gibi öyle bir dua ettim. Ama dediğim gibi o bana dedi ya, bugün ölürsen nereye gideceksin sorusunda, küçüklüğümüzden beri kilisede yetiştiğimiz için, büyüdüğümüz için, işte günahlı bir insanın, İsa Mesih'e iman etmeyen ya da Tanrı'dan bağımsız yaşayan bir insanın günaha bağımlı olduğunu ve onun sonucunda ölüm, sonsuz yargıya gideceğini, bunları bildiğimiz için kendi hayatıma dönüp baktığımda cehenneme gidecek bir varlık olduğumu zaten hissediyordum, biliyordum. Onu da itiraf etmiş oldum ve o gün İsa Mesih'in benim yüreğime gelip dokunduğunu hissettim. Yani bir esenlik, o ölüm kokusu depremde yazındı. Biliyorsunuz o cesetler kokmaya başlamış. Evet. Bir hafta geçmiş ve her tarafta ölü kokusu, siren sesi ve ölüler sanki böyle şey mezarlıkta yaşıyormuşsun gibi bir ortam ve içinde esenlik yok. Ama öyle bir ortamda yüreğimi Rabbe açtım ve birden yüreğime böyle çok büyük bir esenlik, bir ferahlık gelmeye başladı. Ve dedim ki artık bundan sonra Rab için yaşayacağım ve Rab gerçekten benim hayatımda böyle o dönemleri güzel bir şekilde geçirip artık yavaş yavaş hayatım güzelmeye başladığı bir dönem vardı. Ama biliyorsunuz insanlar çok çabuk değişmiyor, değil mi?
6: Tabii.
7: 3 ay sonra eski halime geri döndüm. Yine serserilik yapmaya başladım. Yine insanlarla kavga ediyordum. Yine benim bildiğim yollarda gitmeye başladım. Tanrı'yı yine unutmuştum. Çünkü artık depremin izleri kaybolmaya başladı.
6: Sorun kalktı gitti gibi.
7: Sorun
6: sanki
7: gitti. Rab de gitsin artık. Sorun varken Rab gerekli falan gibi oldu. 3 ay sonra İstanbul'dayım. Yine büyük bir deprem oluyor. Yine
6: Tanrı sana hatırlattı sanki gibi.
7: Çok iyi. Yani ben bunu Tanrı'dan geldi. Yani depremin doğal olarak oluyor ama bunun aracılığıyla, mesela bu sıkıntılar aracılığıyla, bu sıkıntılar beni daha çok Tanrı'ya yaklaşmama aracı oldu. Mesela biz diyoruz ya, sıkıntılar insanı daha çok sorguluyor, daha çok olumsuz düşünüyor. Tam tersi, sıkıntılar beni daha çok Tanrı'ya yaklaşmama neden oldu. Ve o gün Tanrı bana bu sefer yine seslendi. Çok ilginç bir şey söyledi. Senin dediğin gibi hatırlatma. Nuh dedi, ölümden kaçabilir misin dedi. Sonra düşünüyorum, gerçekten deprem ne zaman olacağı ya da ölümün ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Ve bir gün Tanrı'nın önünde duracağız. Yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Bir yargı var. Bu gerçek olan bir şey. Evet. Ve Tanrı bize fırsat vermek istiyor. Aslında bizim hayatımızı değiştirmek istiyor. Mutlu olmamızı istiyor. Gerçek mutluluğu tatmamızı istiyor. Ama biz ona güvenemiyoruz ve ona hayatımızı veremiyoruz. O gün ölürsem nereye gideceğim diye o soru beni kendime getirdi. Baktım artık benim için kaçış yolu da yok. Ya da benim hayatımı değiştirmek için bu kadar daha bir fırsat gelmeyeceğini düşünerek o gün artık Rab'be dedim ki, ben bir karar veriyorum. Bundan sonra ne olursa olsun senin gösterdiğin yolda yürümek istiyorum diye. Ve ondan sonra benim hayatımda büyük bir değişim başladı. İçsel olarak bir değişim başladı. Benim yüreğimdeki yaralara Rab dokunmaya başladı. O insanlar tarafından dışlanma, yara, o insanlardan aldığım olumsuz tepkileri Tanrı sevgisiyle örtmeye başladı. Benim ne kadar çok değerli olduğum, onun gözünde öldüğünde ne kadar bana değer verdi, benim için canını verdi. Ben daha günahkarken İsa benim için ölüyor ve beni arayıp gelmesi, bu kadar çok insan içerisinde beni çağırması, bana kurtuluş elini uzatması. Hı-hı. Bu beni
6: tabii
7: çok...
6: Bunu kutsal kitabı okuyarak herhalde, İncil'i okuyarak zaten duyduğun Hı-hı. belki şeylerdi ama Hı-hı. daha da fazla okuyarak yüreğinde
7: doğru.
6: iman etmiş
7: aslında
6: oldun.
7: İlk başlarda İncil'i ben okumayı bile düşünmemiştim. Ama ondan sonra beni Rab bir gün İncil'i okumaya yönlendirdi. Bana okuduğumda biliyorsunuz ya, Matta'ya okuduğunuz zaman bu bunu doğurdu, söyler. Bu bunu doğurdu derken her okuduğumda bu bunu doğurmuş, bu bunu doğurmuş. Orada bırakıyordum ya da Yaratılış'ı Hı-hı. okurdum birinci bölümü. Ondan sonra sıkılırdım, bırakırdım. Ama o dönemde İncil'i okuma isteği oldu ve elimden bırakamıyorum. Arkadaşlarım hadi gel Nuh diyor, yüzelim, hadi gel eğlenelim falan. Ama ben o kutsal kitap bana o kadar tatlı geliyordu ki elimden bırakamadım. Ve o kutsal kitaptaki sözler benim hayatımı yenilemeye, yönlendirmeye, umutsuzluk içerisinde bana umut olmaya ve vizyon vermeye başladı. Ondan sonra biliyorsunuz ortaokuldan terkim. Bir yere babamın yanında çalışıyordum ama hiçbir geleceğim yok, hiçbir hayalim yok, hiçbir işe yaramayan bir varlıkla İsa'yla buluşmuşum. Hayatımda bir değişim başladı. Rab bana verdiği en büyük değişimlerden biri de umutsuzlukta umut olması, bana vizyon vermesi. Artık sen önemsiz bir varlık değilsin. Hı. Benim gözümde bizler Rab'de çok değerli bir varlık olduğumuzu bana gösterdi ve bir gün bir rüya aracılığıyla bana bir vizyon verdi. Rüyada neydi? Ben bir deniz ırmak kenarında balık yakalıyorum. Ağ var böyle, elimde ağ var. O ağla balık yakalıyorum ve çok balıklar yakalamaya başladım. Birden o dere kurudu. Hı hı. Ve kuruduğu zaman orada balıkların ölü bir şekilde yattığını gördüm. İçimde büyük bir üzüntü oldu. Ve birden içimden o yerdeki birkaç damla suya elimi dokundu. O balıkların üzerine serpmeye başladım. Balıklar canlanmaya başladı. Hı hı. Ve ben yalvarmaya başladım. Biri suyu göndersin. Bunların hı hı. yaşaması lazım diye böyle yalvarışla böyle içimden çok büyük bir istekle yalvarıyorum. Ve birden su akıyor ve o balıklar özgürce yüzdüğünü gördüm. Ve ben bu rüyanın, ben normalde çok fazla rüya görüp önem veren biri değilim ama o gün sabah dua ediyordum. Rab bana dedi ki sen dün gece ne rüya gördün, hatırlıyor musun dedi. Ve ben aslında pek hatırlamıyorum, bana derinlemesine onu anlatmaya başladı. Sen dedi Tanrı, su demek Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözünde yaşam var. Hmm. Ve insanları Tanrı'nın sözü olmadığı zaman ruhsal olarak ölüyor. Tanrı'nın hmm. sözünden beslenemediği zaman ruhsal olarak ölüyor. Ve sen onu gördüğünde acıyan yürekle suyu istedin. O suyu benden diledin ve ben o su aracılığıyla yine gönderip insanları yaşattım. Yani o balıkları yaşattığım gibi senin ağzından vaazlar aracılığıyla müjdeleme ya da Tanrı'nın sözünü iletmekle insanlara yaşam veren bir aletim olarak seni kullanacağım diye Rab beni öyle bir vizyon verdi. Tabii bu rüyayla dua arasında geçen bir olay olduğu için ben de sevindim, ne yapacağımı bilmedim. Rab böyle büyük bir vizyon vermiş ama anlamıyorsun. Çocuk o zaman da çok böyle bilgili dedim bu konularda. Fakat bir gün yine tapınma yaparken İncil'i okuyorum, kutsal kitabı ve Yuhanna'nın son bölümlerinde İsa Mesih diriliyor ve onun öğrencileri tekrar İsa Mesih göğe alınacağı için artık Hı-hı. yanlarında olmadığı için umutsuzluğa kapılıp balık tutmaya gidiyorlar.
6: Evet.
7: Benim aslında rüyamla bağlantılı bir şeydi. Baktım İsa'yı inkar eden Petrus orada balık tutarken İsa Mesih onu tekrar gidiyor, çağırıyor. Hı hı. Tekrar onun çağrısını yeniliyor ve ona diyor ki beni seviyor musun?

0: Ben için yine de okuman gerekiyor. Bunu eşim, o zaman eşim değildi tabii, kız arkadaşımdı, ama okumam gerektiğini fark ettirdi. Ve kendimden 2-3 yaş küçük çocuklarla, benim arkadaşlarım üniversiteyi okurken ben okuldan atılmış bir şekilde liseye gitmem gerekti. Ve benim için çok utanç verici bir şeydi. Yani kendimden küçüklerle abileri
1: Abileri
0: olarak ben liseye girdiğimde herkes sakalım falan var. Herkes beni ilk başta öğretmen sanıyor falan ve şakalaştık falan. Okula gittim ve ben hep serseri olurum, hiç ders çalışmadığım için ders çalışmayı bile bilmiyorum. Ama Rab vizyon verdiği zaman onu gerçekleştiren de Tanrı'nın kendisi olduğunu fark ettim ve bana bilgelik vermeye başladı. Ders çalışırken nasıl ders çalışmam gerektiğini öğretti ve benim derslerimde bakıyorum başarılı olmaya başladım. Düşünebiliyor musun? Hiç ders çalışmamış bir insan, hiçbir vizyon olmayan serseri biri artık Rab ile buluşuyor ve ders çalışırken bir şekilde başarılı olabiliyor. Ve ondan sonra Tanrı bana ileride bir teoloji okumam için bir vizyon vermişti. Bir gün Rab bana okumam için fırsat verecek. Çünkü Türkiye'de benim okuyabileceğim okul olmadığı için Rab beni yurt dışında göndereceğine inanıyordum. Bana o vizyonu vermişti. Ama ne zaman olacağını bilmiyordum. Fakat evlendikten sonra Rab beni okumak için yurt dışına çıkarttı. Yine bir sözü aracılığıyla. Gittiğimde hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeye sahip değildim. Ama okul okurken çok ilginç bir şey var. Benim gittiğim okulda yabancılara %50 burs veriyorlar. Yani okuldan verilen bir burs. Sen yabancıysan %50 burs alıyorsun. Ve benim aslında çalışmam izni olmadığı için o ülkede benim orada ne yapmam gerekiyordu? Bir şekilde o parayı çıkartıp okumam
1: gerekiyordu.
0: Kalan
1: kısmı en azından ödemem
0: Evet,
1: lazım.
0: %50'sini ödemem gerekiyordu. Fakat ilginç bir şey oldu. Benim girdiğim sene okulda bizim okulla başka bir firma mı diyeyim, nasıl bir kuruluş diyeyim, kuruluş, dernek bir anlaşma yapıyorlar. Ve yaptıkları anlaşma şu: sizin okulunuzdaki yabancıların kalan %50 kısmını, bursunu biz vereceğiz. Yani öğrencilere siz %50 burs vereceksiniz, kalanı biz vereceğiz. Oradaki yabancı öğrenciye yatırım için %100 burs vereceğini söylediler ve benim girdiğim dönemde oluyor ve benim imkanım yok. Aslında o parayı ödeyebilecek imkanım yoktu. Ama benim üniversite hayatım, master, doktora yaptığım o süre boyunca %100 Rab burs verdi ve o süreç içerisinde benim Tanrı'dan aldığım o rüya ya da o vizyonun gerçekleşmesi için Rab benim hayatımı yönlendirdi. Ve aslında İsa Mesih ile buluşmadan önce serseri, boş, hiçbir işe yaramayan, başkalarına zarar veren biriyken, o deprem aracılığıyla İsa Mesih benim hayatımı kurtardı. Bugün benim hayatımda birçok yenilikler yaptı ve onu tanımanın ne kadar büyük bir bereket olduğunu, onda yaşamın ne kadar büyük bir sevinç olduğunu ve benim imkansız gibi görünen hayatımı nasıl değiştirdiğini kendi yaşayarak, tanık olarak bugünlerde hayatımı sürdürmekteyim.
1: Çok güzel. Onu söylerken o söz aklıma geldi. Yusuf, biliyorsun, hayatını Rab'be verdi. Rab için yaşıyordu ve hapisteyken, zorluktayken, sıkıntıdayken Rab onunla birlikteydi her zaman için. Sen de hayatını Rab'be verdikten sonra Rab senin hayatındaydı ve bütün ihtiyaçlarını ona verdikten sonra hayatını o karşıladı. Hamdolsun, bu harika bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir şeydi. Belki son olarak söylemek istediğin bir ayet var mı sevgili dinleyicilere?
0: Şeyden söyleyebilirim. Bu vahiy kısmı 3. bölümde çıkıyor da İsa Mesih diyor ki yüreğin kapısı, kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Kim kapıyı açarsa içeri gireceğim. Ve onunla birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Yani o şekilde bir ayet var. Aslında İsa Mesih herkesin yüreğin kapısını çalmaktadır. Bugün de İsa Mesih birçok umutsuzluk içinde, benim gibi yarını olmayan, ne için yaşadığını bilmeyen, gerçeğin ne olduğunu, mutluluğun tadına varmayan ya da gerçek sevgi halen hayatında bulamamış olan kişilere Rab diyor ki, ben bugün yüreğinin kapısında durmuş kapıyı çalıyorum diyor. Ve bizler o Tanrı'nın çağrısını, kapısı çalışını dinlememiz gerekiyor. Bugün o bizim yüreğimize yine bir fırsat veriyor. Hayatımızı değiştirmek için, bize yeni bir hayat vermek için, sonsuz yaşamı vermek için o bizim yüreğimizin kapısını çalıyor. Bizim yapmamız gereken şey ona hayatımızı açmamız. Hayatımızın kapısını açmamız ve açtığımız zaman artık sizin hayatınızda ya da açan kişinin hayatında büyük bir değişim olacağını Rab yapacaktır. O değişimi gerçekleştirecektir ve sizin hayatınızda da İsa Mesih'in yaşayan diri Tanrı olduğunu ve onun yapabileceği o birçok şeyleri hayatınızda kendiniz tanık olup göreceksiniz.
1: Evet, çok güzel bir hikayeydi dediğin gibi. Gerçekten biz Tanrı'yı çağırmadık.

0: Önce o bizi çağırıyor. Biz ona gitmeden önce bunun ayetinde okuyoruz, görüyoruz. Tanrı'yı biz sevmeden önce o bizi sevdi ve bizim için hayatını verdi. Ve başta onu dedik. Tanrı bize ulaşmak istiyor. O zaman bitirirken şunu da söyleyebiliriz sevgili dinleyicilerimize. Evet, Tanrı size ulaşmak istiyor sevgili dinleyiciler. Yeter ki Nuh'un yaptığı gibi yüreğinizi ona açın. Onu daha çok tanımak isteyin. O zaman Tanrı'nın sizin hayatınızda neler yaptığını, nasıl mucizeler yaptığını ve sizi nasıl bereketlediğini, sizin hayatınızı nasıl desteklediğini göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için sevgili Nuh.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
0: O zaman sevgili dinleyiciler, bir başka Tanrı ile Tanışanlar programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, İnananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde kültür konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Hakan Taş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bir kere davetiniz için minnettarım. Rab hepinizi bol bol bereketlisin. Maranatha Radyo'ya ilk defa geliyorum. Hep duyuyoruz. Avrupa'da çok dinleniyorsunuz, onu da söyleyeyim. Almanya'sında, İngiltere'sinde, Bulgaristan'ında, Türklerin olduğu her yerde Maranatha Radyo var ve çok minnettarlar. Selamlarını ileteyim. Ben 55 yaşındayım, evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. 29 yıl önce Rab İsa Mesih'e iman ettim. Aslen Sivaslıyım, Alevi asıllıyım. Şimdi de İsevi'yim. Tabii ki aslımızı, özümüzü, kültürümüzü, Türklüğümüzü reddetmiyoruz. Şifayla... Rab İsa Mesih'in lütfuyla birçok hastalıklardan, sıkıntılardan kurtularak iman etmiş bir kardeşinizim. Ama tabii ki ben ateist bir babanın da evladı olarak, dedem Alevi dedesiydi, Bektaşi'ydi. Bir ortada kalan biriydim ama ben hem kutsal yazıların Londra'da olsun, Kudüs'te olsun, İbranice ve Grekçe metinleri de incelemiş. Türkiye'nin karış karış Hristiyanlıkla ilgili kökenini incelemiş biliyorsunuz. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, Hristiyanlık açısından çok zengin. Yani Roma bizim elimize su dökemez. Ne yazık bunu tanıtmıyoruz, kıymetini bilmiyoruz ama yani incelemiş. Yani İncil'in gerçek olduğunu görmüş, Rabbin gerçek olduğunu görmüş, Mesih'in iyileştiren diri bir Rab olduğunu görmüş. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan gerçekler doğrultusunda iman etmiş. Bu doğrultuda inancını yaymaya çalışan, sizin de açılışta söylediğiniz gibi kilise önderliği yapmaya çalışan nacizane hizmet takımımızla birlikte 3 kilisemiz var. 7 yıldır Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı olarak hizmet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kişisel yani ortaklarımız, partnerlerimiz var. Kilise ortaklarımız yurt dışında, yurt içinde, Türklerin olduğu her yerde, özellikle Avrupa'da gidip müjdeyi duyuran, kilise kurmak isteyen, televizyonlarda ya da YouTube kanallarında kendince programlar yapan bir kardeşinizim. Bugün de buradayım.
0: Evet, hoş
1: sorularınızı yanıtlamaya, bildiklerimi yanıtlamaya çalışacağım.
0: Evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranatha yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranatha.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hakan Bey, aslında din ve kültür karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde şu soruyla başlamak istiyorum öncelikli olarak. Kutsal kitabı daha iyi anlamak için o dönemin özelliklerini, yaşayan halkı ve kültürü de bilmek faydalı olacaktır.
1: Kesinlikle.
0: Bu nedenle o dönemdeki yaşayan halktan ve kültürden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki, yani bu önemli. Yani zamanın ruhunu yakalamak önemli. Tabii ki biz bazen şimdi 2000 yıl örneğin İncil'sel baktığımızda Mesih'in çıkışını yaklaşık söylüyorum. 2000'den bir tık fazla ama 2000 yıl öncesiyle Mesih'in sözleri, kişilerin davranışları, tepkileri, hani Tanrı sözü değişmez, kalıcıdır, ona bir lafım yok. Ama örneğin bir Musa'yı ele almaya kalktığımızda, bir Davut'u 3000 yıl geriye gidiyoruz.
0: Evet.
1: Musa, işte atıyorum yuvarlak konuşalım buna, 3500, İbrahim'e gidersek 4-4,5 diyenler var. Hani kültürler, ortamlar, medeniyetler, o dönemki Roma'nın işgalleri, putperest kültürün getirdikleri, çok tanrıcılığın getirdiği kültürel değerler. Tabii ki inancı anlamaktaki bazı işin özüne bakmazsan, yani yüzeysel bakarsan bizi zorlaştırıyor. Yani bu pencereden bakıp 2000, 3000, 4000 yıl öncesine gidip yorum yapmak ya da ahkam kesmek, affedersiniz, biraz sağlıklı değil. Tabi anlamak önemli. Tabii ki biliyorsunuz ki Rabbimiz İsa Mesih beden alıp geldiğinde, bakire Meryem'den doğduğunda, kutsal yazıları uyarınca, uygun zaman geldiğinde, o dönemde Kudüs ve Orta Doğu bölgesinde Roma'nın işgali, hı hı, Roma'nın sömürgesi altındaydılar. Roma valisi Pilatus, işte ondan sonra Herodesler, krallar, Yahudi kralları. Evet, Yahudiler kendi kültüründen, yani Tevrat ve Zebur vardı o zaman. İşte on emirler, yasalar, hı hı, Leviller, kurban, tapınak, sunak sistemleri falan. Orada şunu görüyoruz. Çok hani bir tarihçi ağzıyla konuşup ahkam kesmek istemem. Hı hı. Ama kültürel açıdan baktığımızda Romalıların Yahudilerle, hı hı, dinsel kurallar üzerinden, yani neden? Çünkü bir din devletiydi İsrail, kısmen hala öyle.
0: Evet.
1: Romalılarla bir araya gelme mümkün değildi. Hatta bir Romalının bir Yahudinin evine gelmesi, o evdekilerin kirlenmesi, temizlenmesi, dinsel olarak kirli olması anlamına geliyordu. Hı hı. Bu yüzden Yahudiler de onların olduğu yere girmezdi. Romalıların da oraya girmesine izin verilmez. Bu yüzden aslında inim inim inliyorlardı, Hakan'ca söylemek gerekirse. Çünkü kurtarıcıyı bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Tapınak mevcuttu. O yüzden o dönemdeki ilişkiler gerçekten çok zor. Kısmen de ayaklanmalar, Roma'ya karşı mücadeleler. Hatta bir kısım Yahudilerin Mesih geldiği zaman bizi bu Romalı zulmünden, Roma'nın baskısından kurtarılacak. Tanrı'nın vaat ettiği işte o Fırat, Dicle'den, işte Mısır, Sina'ya kalan bölgelerde İsrail'i egemen kılacak. Hı hı. Vaat edilen toprak anlamında problemler vardı. Ama ne yazık ki Mesih'in gelişiyle ilgili ya da Tevrat'ta, Zebur'daki kültürel değerlere ya da inanç vaatlerine baktığımızda Yahudilerin birçoğunun beklediği tarzda bir yaklaşımla Tanrı kurtarışını sağlamadı. Şimdi bunun kültürle ne alakası var derseniz, şu anlamda alakası var. Tabii ki Tanrı bizi kurtarmak istiyor, kurtuluş geliyor, hı hı, ama kurtuluşun da bir mantığı var, bir kültürü, bir yapısı var. Ama bunu anlamadı Yahudiler. Şimdi anlamayınca, hatta kültürel bir örnek olsun, hatırlarsanız İncil'de bir Yahudi yüzbaşı, Romalı yüzbaşı,
0: evet,
1: İsa'ya uşağı ile ilgili, askerle ilgili, yardımcısı ile ilgili bir şifa dilemek için geldi. Şimdi buradan baktığınızda bu adamın İsa'ya, bir Yahudi olduğu için, İsa bedencik Davut'un soyundan bir Yahudiydi, gelip yardım istemesi kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şeydi. Çünkü Yahudilerle Romalılar kültürel her açıdan büyük fark var. Nedir? Tapınma şekli. Tek tanrıcılık, hı-hı, yoktu. Affedersiniz, sünnet. Romalılar sünnet yoktu. Her Yahudi çocuk 8. gün sünnet olur. Böyle bir kültür var. Eğlenme, yeme içme kültürleri, değil mi? Evet. Yaşayış, askeri farklılıklar. Bakış açısı, dünyaya egemen olma ya da tanrısal egemenliği kurma. Yani her açıdan yaşamın her alanında kültürel, inançsal, davranışsal farklılıklar vardı. Ama buna rağmen bu Yahudi adam, hı hı, geliyor, bu şey Romalı yüzbaşı geliyor, bir Yahudi'den, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten yardım istiyor. Ve İsa ne diyor? Çok ilginçtir değil mi? Geleceğim diyor. Yani düz geçiyorum. Geleceğim diyor. Hı hı. Ve öğrenciler şaşırıyor, halk şaşırıyor. Ve İsa Yahudi, Romalı'nın verdiği harika yanıt üzerine, hani layık değilim efendim, bir ses söyle, benim de askerlerim var, gelir diyor değil mi? Ve evet, İsa'nın söylediği söze iman eden Romalı yüzbaşı, uşağının aynı saatte İsa'nın söylediği iyileştiğini görüyor. Şimdi burada normalde asla bir araya gelmemesi gereken iki kültür, iki davranış biçimi, hı hı, ama aynı zamanda Tanrı'nın bakış açısını, yani kısmen de Tanrı'nın bize olan kültürel bakış açısını da ortaya koyuyor. Niye bunu girdim? Çünkü biz görüyoruz ki Tevrat'ta ve Zebur'da, yani eski ayette oturtulan bir inanç kültürünün Mesih'ten sonra değiştiğini, hı hı, tüm uluslara açıldığını, Romalı, Yahudi, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, hani bizim topraklarından konuştuğumuz, evet, için, ya da Çinli, Almanya, Amerika, hiçbirinin fark olmadığını, Tanrı'nın herkesi çağırdığını, müjde aracılığıyla, Mesih aracılığıyla bu kültürel duvarları, etnik yapıları, renksel farklılıkları, kültürel, İster müzik olsun, ister, hı-hı, davranış olsun, ister dans olsun, isterse yeme içme kültürü olsun, hepsinin Rabbin egemeninde sıfırlandığını, Mesih'le yeni bir anlaşma, yeni bir ahit, Mesih'le birlikte Tanrı'nın elinin herkese uzandığını görüyoruz. O yüzden o şartlarda, o dönemde, örneğin ben bir Yahudi olsaydım, hani kültürel olarak sorduğunuz için, evet, yaşamak çok zordu. Gerçekten
0: biraz
1: çok zor.
0: Biraz daha kendilerine dönük sanırım, evet, kültür olarak ve diğer halklarla çok kaynaşmayan bir yapıya sahip.
1: Kesinlikle. Hatta çok doğru söylüyorsunuz. Hatta eski ayetten gelen bazı ayetlerden kaynaklı olarak, hı hı, ne yazık ki bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bazı Yahudiler, hı hı, biz arı ırkız, üstün ırkız. Tanrı bizi seçti. Doğru. Yakup'la İsrail adı başlar ve Tanrı onları seçmiştir. Ama köleydiler. Ezilen, saman, kerbiç yapan, Firavun'un kölesi olan bir halktı Musa onları çıkartarak, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani aman aman akıllı, aman aman üstün, aman aman çok zeki olduklarından değil. Tanrı'nın İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vaadi üzerine Yusuf'la hazırlanan ve Musa'yla çıkartılan bir süreçten geçen bir halktı. Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. Tabii ki bütün peygamberler Yakup'tan beri Yahudi, İsrailoğlu. Tanrı'nın kurtuluşu Yahudilerden gelecek, kurtarıcı Yahudilerden gelecek. O soydan gelecek, bunları kabul ediyoruz. Bu yüzden küçümsemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın.
0: Evet.
1: Ama gururlanmaya sebep olacak, üstünlüğe sebep olacak bir sebep yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben herkesin tanrısıyım.
0: Evet.
1: Siz de biliyorsunuz ki İbrahim'e Tanrı vaatte bulunduğu zaman senin soyundan gelen kurtarıcı, Mesih, doğru kişi, seçilmiş kişi gelinceye dek, değil mi?
0: Evet.
1: Sadece aracımız oldu yasa ve Yahudilerin kuralları ve kültürel yapıları. Ama tüm ulusların aklanma vaadi İbrahim'e Mesih ile ilgili, kişiyle ilgili, yani yasadan önce verildi. Sonuç olarak burada Yahudiler, yani gerçekten Mesih'i kabul eden Yahudiler bu farkı anladı. İncil bu konuda çok nettir ve müjde herkes içindir. Sadece Yahudiler için değil. Evet, elçiler Yahudiydi, İsa Yahudiydi bedencek. Ama kurtuluş, işte sen Sivaslısın, ben Sivaslıyım. Kardeşim atıyorum Malatyalı. İşte iman ediyoruz. Değil mi? Binlerce, on binlerce imanlı var Türkiye'de. Ama Yahudi değiliz bedencek. Ama imanla gelen İbrahim'in soyu ruhsal anlamda mirasçılarız ve ortağız. O yüzden kültürel farklılıklar var, zorluklar var. Her dönem oldu. O dönemde de oldu. Romalılarla Yahudiler anlaşamıyorlardı. Yani hatta Romalıların kesinlikle Yahudilerin dinsel, kültürel, hani ısıh bayramı, arınma bayramı, kurban bayramı, çıkışı kutlama, Pentekostlar ve daha bir sürü bayramları alay ettiler. Yahudileri küçümsediler. Romalıların da bu çok büyük problemiydi. Hani tek ırk biziz, üstün ırk biziz, çünkü askeri olarak güçlüler. Evet, yani bilinen dünyayı yönetenler o dönem Romalılardı. Çünkü daha Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika keşfedilmemişti. Ve o dönemki Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasının en iyi Persleri bile alt ettiler. İskender'le neler yaptıklarını biliyoruz. O zaman kendilerini bir üstün görme, karşı tarafı küçümseme, insan gibi görme, yani köle olarak görüyorlardı. Zaten vergi topluyorlardı. Örneğin Matta Yahudilere bir vergi memuruydu. Yani Romalılara çalışan bir adamdı,
0: evet.
1: Matta. Matta'nın, ben tahmin ediyorum, hani İncil'de bu kadar detay yok ama elçilerin Matta'yı İsa çağırdığında, içeri aldığında İsa onu, ben Petrus'un nasıl davrandığını biliyorum, yani tahmin edebiliyorum yani. Yani düşmana çalışan adamı aramıza niye sokuyorsun gibilerinden. O bir vergi memuru. Zaten vergi memuru sevilmez. Neden? Çünkü Roma'ya çalışırlardı.
0: Evet.
1: Bir Yahudi olarak.
0: Anlıyoruz ki o zaman o dönemde de aslında o halk biraz daha kendine dönük,
1: kesinlikle,
0: daha zor, keskin kuralları olan bir...
1: İçine kapanık bir halklar zaten.
0: Diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Peki Hristiyanlık tarih boyunca içinde bulunduğu toplumun kültüründen etkilenmiş midir? Ya da etkileyen mi, etkilenen mi olmuştur, öyle söyleyeyim.
1: Bu iki ağzı keskin kılıç gibi bir soru. Şimdi her ikisi de doğru bence. Yani Hristiyanlık bulunduğu toplumun değerlerini etkilemiştir. Hani dedi, bir daha söylüyorum, ben tarihçi değilim, tarih profesörü değilim. Ama şunu biliyoruz ki 300'lerin başında Hristiyanlığı resmi inancı olarak kabul eden Roma'nın Hristiyanlıktan çok etkilendiğini. Hemen akabindeki daha 300-500. Yıllardan hani tırnak içinde papalık tarzı bir sistemin kurulduğunu. Neredeyse kilise önderlerinin, papalığın, değil mi? Yani binlerde, 900'lerde zaten Ortodoks ya da işte Katolik diye ayrıldılar. Ben hiç sevmem bu gibi ayrımları. Aslında İncil'de çünkü böyle ruhban sınıfları, mezhepler yoktur, biliyorsunuz. Ama evet, ne yazık ki halkımız böyle bunu görüyor. O zaman bunlara baktığımızda ciddi etkilenmelerin, hatta kralları atayanların, değil mi, kutsayanların.
0: Evet.
1: Yani bir kişi taç giyecekse, kral olacaksa, babadan oğula geçen bir sistemde, hani onu bir papanın, bir papazın, bir kilise önderinin ataması makbuldü. O zaman çok siyasete girdiler. Yani kilise bundan kötü etkilendi. Ama kültürü, kilise kültürü kötü etkilendi. Yani içine içe siyaset, güç, farklı çıkar odakları girdi. İşte bölünmeler, ayrışmalar, ruhban sınıfı oluşturulması buradan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Roma'nın, örneğin İstanbul'dayız değil mi şimdi biz?
0: Evet.
1: Bakın bakalım, gidin Ayasofya'ya. Ayasofya işte ülkemizin klasik inancının, yani etnik inancının öncesi kurulmuş bir kilise binasıdır. 500'lerde, 50'lerde. En tepede ne var? Meryem ve kucağında küçük İsa var. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben hiç kimse ben hani Meryem'e kötü laf söyleyen bir haşa birisi değilim. Nasıl söylüyor? Kadının en kutsalı. Ama bir iddiaya göre Roma tanrıçasının o dönem yani putperest Roma tanrıçasının tanrıçasının oğlunun imajı yapıldı deniyor oraya. Çünkü biliyorsunuz ki Roma'dan gelen ve Roma kültüründen gelen bir mantıken kendine Hristiyanım diyen kişilerin inşa ettiği bir binaydı. Anlatabiliyor muyum? Ama en tepede olması gereken İncil'e göre bize ne? İsa Mesih'in kendisi, çarmığın kendisi ve ölümden dirilen Mesih'in olması gerekiyor. Çünkü ölümü yenen, günahlardan özgür kılan ve bize karşı kurtuluş sağlayan, hatta Yuhanna Ömer'e dediği gibi diriliş ve yaşam benim diyen İsa Mesih. Kültürel etkileşim olmuştur. Kesinlikle ve olmaya da devam edecektir. Hala da etnik kültürel yapılar, siyaset, politika, ülkelerin değerleri, inançları, inançların da ülkeyi etkilediği ortadadır. Daha detaylı devam edebiliriz.
0: Tamam. Yani şunu anlayabiliriz o zaman. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tabii ki Hristiyanlığın etkilediği alanlar var ve tabii ki etkilendiği alanlar da var.
1: Somut örnekler de verebilirim kesinlikle. Evet.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Sevinçle. Teşekkürler.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Adresi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında kültür konusunu konuşuyoruz. Ve bir önceki aslında bölümde Hristiyanlığın tarih boyunca içinde bulunduğu kültürden etkilenmiş midir üzerine konuştuk. Ve bununla ilgili birkaç örnek de verdi pastörümüz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili, yoksa yani, bir sonraki soruya geçelim mi?
3: Tabii ki geçeriz. Kesinlikle var. Dediğim gibi en önemlisi, beni rahatsız eden anlamında söyleyeyim tarihte, kilise ne yazık ki siyasetle, politikayla, hükümetle, krallarla çok iç içe oldu. Yani göksel egemenliği müjdeleyen kilise, göksel vatanı ve kurtarıcıyı müjdeleyen kilise, odağını göksellikten, yani Mesih İsa'dan, Rab İsa Mesih'ten, dünyasal krallığa, değil mi? Dünyasal kralcıklara, kümetlere ve onların getirdiği kurallara uymaya başladılar. Şimdi eski ayette örneğin Süleyman, örneğin diğer tanrı adamları, Tanrı'nın İsrailoğullarına, Yeremya'da, Hezekiel'de değil mi, kızdığı bölümlere, onlara öfkelendiği bölümlere, onları cezalandırdığı bölümlere bakarsanız, ne diyor? Onların putlarına taptınız. Onların kurallarına göre yaşadınız. Onların geleneklerine göre yaşadınız. Onlara kız verdiğiniz kız aldınız, adam verdiğiniz adam aldınız gibi gibi, değil mi? İşte benim yasamı hor gördünüz. O putlara kulluk etmeyi seçtiniz. Hatırlayın, çölde bile yani Mısır'a geri dönmeyi istediler, değil mi? Sıkıldılar.
2: Evet.
3: Çok kısa bir yolu, imansızdan dolayı uzun yıllarca, 40 yıl boyunca geçtiler. O zaman beni üzen şey, imanların gereğinden fazla siyasi ve politik olması, ayrışması ve Mesih'te olmaması gereken milliyetçilik akımlarına sapmaları. Yani biz Mesih'te kardeşiz örneğin, değil mi? Evet. Şimdi o zaman kardeşsek, o zaman Kürt Türk, Sünni Alevi, değil mi? Ermeni Türk, Yunan Türk, Rum ya da bu gibi düşmanlıkların olmaması gereken şeyler. Eğer gerçekten yeniden doğmuş imanlarsak. Ama bazen ne oluyor? O onunla savaşıyor. O takım tutar gibi Mesih'i bir kenara bırakarak, değil mi? Farklı darmaşalara bulunabiliyoruz. İşte Roma döneminde. Hani çünkü egemen imparatorluk Roma olduğu için. Antakya'da olsun. Örneğin hatırlayalım. Örnek vereceğim demiştim. Sadece bir örnek vereceğim. Petrus Antakya'ya geldi. Değil mi?
2: Evet.
3: Yahudiler yoktu yanında. Kimler oturdu? Tabii ki Antakya bir Roma'nın önemli bir kenti. Roma İmparatorluğu'nun zengin bir kent. Ve orada onlara müjdeyi paylaşan, onlarla yiyip içen bir adamdı. Ama Kudüs'ten, Yeruşalem'den imanlar geldiği zaman Petrus onlardan ayrıldı. Onlar yemez, içmez, bir araya gelmez oldu. Evet. Neden? Çünkü eleştirilecektir. Sen bir sünnetsizin evine mi girdin? Bir Romalı'yla birlikte aynı sofraya mı oturdun? Kültürel farklılıklardan dolayı, etnik yapılardan dolayı Paulus hamdolsun geldi, herkesin göz önünde Petrus'a fırça attı. Hakan'ca söylüyorum. Ve dedi, yaptığın şey doğru değil. O yüzden bu ve buna benzer birçok örnek, birçok farklılık, kafa kazıtma, adanma, sünnet olma, yani İncil'de anlatılan kültüre uygun olmayan farklılıklar oldu. Ama bir daha söylüyorum, fazla krallara yetki verildi. Fazla kralların altına girildi. Tanrı'nın krallığı yerine insanların krallığını tarih boyunca seçtiler. Orta çağ, bana göre, herkes, beni dinleyenler bağışlasın, Hristiyanlık açısından hiç iyi bir imaj değildir. Ve çok kötüye kullanılmıştır. Hani Rabbin sözü diyor ya, sizin yaşayışınızdan dolayı benim adıma boş yere küfrediliyor. Haç seferleri, öldürülmeler, kesilmeler, mezhep ayrılıkları, bunların hiçbiri İncil'de yoktur. Yani düşmanlığınızı sevin diyen Tanrı, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız onlara öyle diyen Tanrı sözünü kenara ittiler. Dünyasal toprak, dünyasal egemenlik, nereden düştüğünü unutarak, günahkar olduklarını unutarak, kraldan çok kralcı olarak İsa'ya hizmet ettiğini düşündüler. Şövalye atadılar. Kılıçtan geçirmeyi şeytanın ordusuyla savaşmak gibi haşa ilan ettiler. Aslında bizim savaşımız ruhsaldır. Ete, kana, bedene karşı değil, değil mi?
2: Kesinlikle, dünyasal değil. Öyle söylüyorum.
3: Ama şimdi siz bu toplumda, burada bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlatacaksınız insanlara? Nasıl görüyorlar? Filmler izleyenler, Hollywood filmleri izleyenler. Ondan sonra böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir İncil yok deseniz de ama tarih bizi yalanlıyor. Bunları Hristiyanlar yapmadı ama ne yazık ki verilen imaj Hristiyanlık ve İsa ile ilgili hiç hoş ve doğru değil.
2: Evet, belki bu yüzden İncil'i alıp okumak çok önemli. Kesinlikle. Ve çok değerli insanlar okumalı ve aslında Tanrı'nın nasıl bir bakış açısı olduğunu, Tanrı'nın karakterini tanımak açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır. Tabii ki insanların hataları olur.
3: Doğru.
2: Çünkü günahkarız ve insanız. Ama Tanrı mükemmeldir, Tanrı iyidir. Bunu görüyoruz İncil'de.
3: Kesinlikle. Amin. Şu sözünüzden bir soruya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani dediniz ya, şimdi İncil'e baksalar, İncil okusalar, Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın iyiliğini görecekler. Ama yaşadığımız toplumda hani yaklaşık 30 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum nacizane. Ama şunu da her cinsten, her şehirden, her kültürden, Sünnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, ilahiyatçısı, normal insanı bileni bilmeyeli konuşmaya şansım oldu. Şimdi sen böyle diyorsun ama adam diyor ki ya İncil değişmiş diyor. 4 tane var diyor, 5 tane var, bilmem 10 tane var diyor. Şimdi hani okumuyor, zaten onu değişmiş kabul ediyor. Oradaki değerleri, üstün değerleri kafadan siliyor. Hani okusa görecek Tanrı'nın dediğin gibi karakterini, kutsallığını, paklığını. Ben bak kaç kere ilahiyatçılarla konuştum diye, öğrenciler olsun, dekan seviyesinde olsun, hoca, profesör olsun. Bana diyorlarsa, İncil'de bu kadar kutsallık, adalet, doğruluk, ahlak olduğunu, evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu bilmiyorduk diyor. Yasak olduğunu bilmiyorduk diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Hollywood etkisi, yaşayış etkisi, bugünkü Avrupa'nın etkisi İncil'i kötülemeye ve bir bahane, bir kalıp oluyor ellerinde. Ama buradan bizi izleyen ya da dinleyenlere şunu açıklayayım, net bir şekilde söyleyebilirim ki İncil gerçektir.

0: diri olan Mesih'i, kurtarıcıyı, cennete giden sırat köprüsünü çok net görebilir.
1: Evet.
0: Ve kurtulabilir. Ve soruların hepsine de açık ve net bir şekilde yanıt alabilir. Korkmasınlar, cesur olsunlar, değişmeyen Tanrı sözüne baksınlar.
1: Evet. Ve tabii ki bir Protestan kilisesine de gidebilirler. Eğer
0: tabii.
1: bu konuda soruları varsa, daha farklı, daha derin, yardımcı olacaklardır.
0: Kesinlikle.
1: O zaman şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki Hristiyanlık yayılmaya başladığında birçok kültürle aslında birçok insana ulaştı.
0: Doğru.
1: Ve o farklı kültürler içerisinde farklı uygulamalar var tabii ki biliyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bir Hristiyan içinde bulunduğu kültürü her şeyiyle benimsemeli miyiz? Yani ne yapmak lazım?
0: Şimdi bu çok yani tartışmalı bir soru.
1: Evet yani ben evet, iman
0: şimdi,
1: ettim.
0: Şimdi bakış açısına göre değişen bir yanıtları var bu sorunun. Şimdi örneğin yurt dışında kutsal kitap işte Protestan dedin ya sen az önce.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ben ya tabii ki bu doğru bir cümle kelime ama ben açıkçası Hakan Taşlı'na kabul etmiyorum. Ben hiçbir şey protesto etmiyorum. Ben Hristiyanım, Mesihçiyim. Hani Katolik, Ortodoks, Protestan ayrımlarını ya da diğer mezhepleri reddediyorum. Çünkü bir tane İncil var, bir tane çarmıh var, bir tane kurtarıcı var. Farklı bakış açıları olabilir. Bunu saygı duyuyorum. Ama tabii net ayrımların da olduğunu da farkındayım. Ama hamdolsun bana göre İncil'de net bir ayrım yok. Bu insanın yoğurt işi, insanın bakış açısı. Şimdi o yüzden sizin sorunuz da bununla ilgili hani nereden baktığına göre yanıtının değişeceği bir soru bu. Şimdi bulunduğumuz devlet, bulunduğumuz ülke yasaları İncilsel özle, İncilsel değerlerle örtüşmüyorsa ne yapacağız? Tabii İncil yönetimlere bağlı olun diyor değil mi?
1: Evet.
0: O zaman buradan hareketle ne yapacağız? Şimdi örneğin tartışmalı bir konu atayım ortaya. Askere gittik. Bazı mezhepler gitmez. Ama diyor ki şimdi öldüreceksin. Değil mi örneğin? Çok
1: evet.
0: zordur bak bu. Ama kutsal kitap ne diyor? Düşmanını seveceksin. Ne yapacaksın şimdi? Anladın
1: evet.
0: mı? Bazı kardeşler eline silah almadı. Bazı kardeşler, ben askerlik yapmış bir kardeşim 18 ay. Nöbet de tuttum. Hatta komutanın emriyle hani mermiyi bir saldırı söz konusu olduğunda hazıra açıp hani emniyeti de açtı. Yani sıksam mermi girecek. Dua ettim. Yani birini öldürmemek, birine sıkmamak ve birine karşı durmamak açısından ve hamdolsun hiçbir saldırı, hiçbir gereklilik içeren bir şey olmadı. Ya da kutlamalar, bayramlar, seyranlar değil mi? Yani ülkemizin değerleri var, kültürel
1: evet.
0: yapıları var. Şimdi örneğin ne olsun? Kurban bayramı olsun örnek veriyorum değil mi? Bu toprakta yaşıyoruz. Tamam bu bir zorunluluk değil ama hani genel kültür olarak böyle bir hoş olan bir şey. Ben şimdi kurban kesmiyorum. Mesih'ten dolayı. Neden? Bizim için İsa Mesih kurban olmuştur. İlk ve sondur değil mi?
1: Evet.
0: Ben buna inancım gereği bu dayatmayı reddediyorum. Ya da ben örneğin bir kimliğim var. Kimlikte genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik verilirken otomatikman İslam yazılıyor. Şimdi yeni kimliklere kalktı hamdolsun.
1: Evet.
0: Ama E-Devletinize girerseniz yazıyor orada.
1: Evet.
0: Ben onu sildim. Şimdi kültürel olarak, yapı olarak nedir? İslam yazmasıdır. İslam yazanlara hiç lafım yok. Adam buna inanıyorsa, kadın buna inanıyorsa yazsın. Ama ben Hristiyan olarak bunu değiştirdim. Ya da sünnet konusu. Evet benim oğlum da oldu ama ben oğlumu sağlık açısından bir arkadaşım büyük problem yaşamıştı. 15 günlükken sağlık açısından sünnet ettim. Biliyorsunuz her Yahudi ailede doğan erkek çocuk 8. gün
1: evet,
0: sünnetlidir. Bizim Müslüman dostlar sünnetin nereden geldiğini bilmezler açıkça söyleyeyim. Yani İbrahim sünnet etti ondan derler ama çok böyle bir açıklama net bir şey yoktur. Bir kurbanda da yoktur aslında. Sonuç olarak oradan İbrahim'den geliyor. Diğer ikisini uygulamaya çalışırlar. O yüzden daha birçok olayda bunu yaşayabiliriz. Yani hukuksal olarak girmeyeyim ama hani insan hakları temelli olduğu için İncil. Yani insana özgü hani İncil sende inciltme, sağ yana tokat atana sol yana çevir. Barışsaldır yani barış elçisidir. Bu yüzden savaş dayatılırsa savaşmamalıdır. Haksızlığa uğradığında özellikle kardeşlerden hani mahkemeler, sürülmelerle uğraşmamalıdır. Yani dua etmelidir, Rabbe güvenmelidir. Kolay mıdır? Günümüz
1: değil,
0: dünyası
1: kesinlikle.
0: Değildir. Bak şimdi konuşmak kolay.
1: Pratikte
0: ama madem ben bir Hristiyan kilisesi önderi olarak burada oturuyorum. Benim bakış açım, baktığım perspektif incinsel olmalıdır. Kimlerin hoşuna gidebilir, kimlerin gitmeyebilir. O yüzden bazı kurallar, dinsel kurallar ya da incinsel bazı uygulamalara göre yanıt vermekte büyük fayda var kardeşim.

0: O zaman bir durum içerisinde kutsal kitaba bakacağız.
1: Evet.
0: Ve uygun olup olmadığına bakacağız evet. Öncelikli olarak.
1: Evet.
0: Ve biz ona göre hareket edeceğiz.
1: Bir imanlıysak yani kendimize mesihçi, hadi biraz Hakan'ca söyleyeyim, iyi seviyeyim ben. Alevi asıl geliyorum ya. İyi seviyeyim ben, yani Mesih'i izleyen, Mesih'e itaat eden bir Tanrı oğlu, Tanrı kızı çocuğum diyorsam, bakış açımız bazının hoşuna gitmese de sevgiyle, İncil'sel ve Mesih'in müjdesine öncelik vererek o pencereden bakarak yanıt verenler olmalıyız.
0: Evet, bu gerçekten önemli. Kutsal kitabı okumak da burada çok
1: kesinlikle
0: önemli. Çünkü eğer bilmiyorsak nasıl anlayacağız ne yapmamız gerektiğini?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle okumak gerekiyor o
1: doğru
0: zaman.
1: Doğru. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Dua etmelerini ve kutsal kitabı okumalarını.
0: Evet. Peki her birimiz belli bir kültürden geliyoruz ve iman ile birlikte Tanrı öğretisine ters düşen şeyleri de yapmıyoruz. Bu noktada tabii ki çevremizde, ailemizde ki insanlar tabii ki kültürlerine devam ediyorlar,
1: evet,
0: yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Onlarla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu anlamda. Hem onları kırmadan hem de bu sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor?
1: Bu siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ne kadar alçak gönlü ve sevgi dolu davranırsanız davranın. Şimdi öyle böyle oturmuş kalıplar var ki bizim kendi penceremizde bir Türk halkı mantığıyla bakarsak kolay değil. Yani bir kere biliyorsun Hristiyanım diyorsan ki ben espri yaparım bazen elhamdülillah Hristiyanım derim. Şimdi bunu diyorsanız ki bu laf doğrudur, Arap Hristiyanlar da bunu çok kullanır. Siz artık Türk değilsiniz derler size. Gavur derler. Gavurun ne anlama geldiğini bilmezler. Gavur derler. Kaç paraya sattın derler. Kaç para alıyorsun derler. Ya da Hristiyan olduğunuzda aileniz sizden utanıyor olabilir. Kimliğinizi değiştirdiğinizde bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin benim dedem vefat ettiğinde beni kız büyütmüştür. 96 yaşında vefat etti 2000 yılında. Cenaze töreninde cenaze namazına girmediğim için bana denmedik laf kalmadı. Bak musalla taşına girdim ama ben bir Hristiyan olarak dedem de biliyordu. Helalleşmişimdir dedem de inanç anlamında. Ama cenaze namazına girmediğim için çok insanın hani utanmasa yüzüme tüküreceklerdi yani, anlatabiliyor muyum? Ters baktılar. Ya da kurban bayramı olur. Bir yakınınız, bir dostunuz, bir işte Allah kabul etsin demiyoruz. Çünkü kurban yok. Yani ona saygısızlıktan dolayı ama Allah kabul etsin demediğimiz için işte bilmem ne, işte Allah rahmet eylemesin, Allah rahmet eylesin demediğimiz için bize demedik laf kalıyor. Ya inancımız yok. Aklanmak bu dünyadayken. Öldükten sonra Rab ile onun arasında. Ben yargıçlıyım ki ben nereden bileyim? Canım iyi niyette desene. Ama ben kilise olarak yani inancım olarak bunu diyemem. Saygısızlıktan değil, onu sevmediğimden değil. Ama aklanma bu dünyada, kurban bu dünyada olmadığı için demiyoruz. Yoksa onları sevmediğimizden değil. Ha yer miyiz? Vallahi ben çatır çatır yerim yani. Yani yediğim yemekten etkilenecek vicdanen bir kardeş yoksa yanımda ben oturur eşimle yerim yani.
0: Çünkü sizin için sadece
1: kesinlikle
0: bir et.
1: Et canım et o. Yani duam eder, sevinçle yerim. Elinize de sağlık, kesenize de bereket olsun derim yani. Ama Allah kabul etsin diyemiyorum. Bu saygısızlıktan değil, inancından dolayı. Yanlış anlaşılmasın.
0: Anladım.
1: Ama bu zorluklar var yani.
0: Evet, zorluklar var. O zaman yine de tartışmak yerine, kavga etmek yerine saygıyla,
1: kesinlikle,
0: sevgiyle
1: kesinlikle
0: yaklaşıp
1: kesinlikle
0: biraz daha alt dal alarak belki
1: aynen
0: karşılık verip ama yine de yapmamız gereken, durmamız gereken bir duruş var ve onu
1: doğru
0: sergilemeliyiz.
1: Bence çizgimizi korumalıyız. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerini öper, harçlıklarını veririm. Yani ben kültürel değerlere karşı bir insan değilim ama kültürel değerlerle inancımız arasındaki çizgiyi iyi korumaktan da yanayım. Yani biraz ondan biraz bundan ortaya karışık bu doğru değil.
0: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Bir son bir soru sormak istiyorum
1: lütfen
0: ben sizlere. Hem kültürüne bağlı kalıp hem de Hristiyan ahlakına uygun bir yaşam sürebilir mi insan?
1: Kesinlikle.
0: Ya da bunu nasıl yapabiliriz?
1: Kesinlikle sürebiliriz. Çünkü bana göre İncil'sel öğretiş, bilmeyenler okuyabilir, bilenler hak verecektir. Kültürler üstüdür. Dünyadaki birçok sıkıntının sebebi de kendi kültürünü İncil'in kültürü üzerine koymaya çalışmaktan gelir. Bu yüzden Batı'da ya da Avrupa'da ya da diğerlerdeki en büyük sorun da budur. Kendi kültürel anlayışını sanki bu İncil'miş gibi toplumlara ya da halka ya da insana yansıtmalarıdır. Evet yaşayabilirsiniz. Çünkü İncil bugün de söylediğim gibi yani bayrağına, değerlerine, sınırlarına, toprağına, hı hı, değil mi? Yani evet, göksel vatanı özleyen bir insanın toprak dili gibi derdi olabilir mi? Bana gelmiş adam diyor ki siz diye amacınız bu toprağı bölmek, bu toprağı almak. Oğlum dedim, ben burada doğdum zaten. Kimin malını kime satıyorsa aşağı. Yani ben zaten buranın çocuğuyum ve bu bayrağı seviyorum. 29 Ekim'i kutluyorum. 30 Ağustos'u zaferle kutluyorum. Ben yani saygılı, hı hı, askerlik yapmış, bayrağın önünde selam veren, 10 Kasım'da durup hani arabadan inen adamım. Yani bana hangi milliyetçiliği anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ben Hristiyan olarak bu toprağın değerlerine, kültürüne, yaşayışına, kült müziğine, hala, hı-hı, bir saz dinliyoruz, hala halay çekiyoruz, hala horon tepiyoruz, hı-hı, değil mi? Yani bunları severek dinliyoruz ve bu toprağın çocuğuyuz. Yani o yüzden bizim Hristiyan olarak, hı-hı, kültürle ya da yaşayışıyla toplumun değerlere ayrı düşmemiz söz konusu, tam tersine toplumun değerlerine, kültürel yapısına, ahlaki değerlerine fazlasıyla katkı yapan bir inançtır. Hristiyanlığı karıştırmayalım. Yani batı eşittir batılıdır, eşittir batı yaşamı kültürdür diyerek, hı hı, sanki bizden bambaşka bir yere atmayalım. Tam tersinedir. İç içedir ve çok saygılıdır.
0: Evet, o zaman daha sonradan İsa Mesih'e iman etmiş insanlar da aslında kültürlerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor, evet, bu.
1: İş değil.
0: Yani hem kültürünü gerçekten yaşayıp bağlı kalabilir, hem de İsa Mesih'in öğretisine uygun, buyruklarına uygun da yaşayabilir. Çünkü biz aslında bir anlamda çok büyük bir tanıklık da veriyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Rabbin öğretisine göre yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Ahlaksal olarak kendimizi korumalıyız tabii ki. Kutsal olmalıyız, temiz olmalıyız. Doğru. Ama tabii ki kültürümüzü de yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer bizim imanımıza zarar vermiyorsa ya da Rabbin buyruklarına ters bir şey yoksa biz yaşayabiliriz o kültürü.
1: Kesinlikle. Bu bölümle ilgili son şunu ekleyeyim isterseniz. Hı hı. İsa Mesih dedi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, hı hı, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ben 4 yıl mahkemede yargılanmış bir kardeşiniz olarak bir mahkeme çıkışımda beni gazeteciler sıkıştırdığında, önemli biri olduğumdan değil ama ilk defa bir Türk Hristiyan, hı hı, mahkemedeydi ve bana çok böyle mikrofonları, kameraları uzattılar. Ben konuşmamın sonunda bu Google'a yazılıda çıkıyor, var. Demiştim ki yani ben iki kişiyi izliyorum. İsa Mesih Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin demiştir. Ben de bu toprakların bir evladı olarak, bir Türk Hristiyan olarak diyorum ki herkes Atatürk'ün hakkını Atatürk'e versin, Tanrı'nın hakkında Tanrı'ya versin. Ben iki kişi izlemedim. Biri İsa, iki Atatürk bu topraklarda. Hı hı. Yani bunu bir salt milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ve yani bu toprağın öz evladıyız. Hı hı. Ve asli unsuruz. Ve bu toprağın şerefli Hristiyanlarıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Keyifli bir zamandı bizim için. Umarım sizler için de öyle olacaktır, olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum ve sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
1: Esen kalın, hoşça kalın.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile beraber aslında Hristiyanlığın kültür mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, dünya mirasına nasıl katkılarda bulunduğunu incelemeye çalışıyoruz. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: Hoş bulduk Aydın, iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve bugün aslında önemli bir konuya bakıyoruz, evlilik konusuna. Bakacağız. Aslında Hristiyanlığın evlilik kurumuna nasıl katkılarda bulunduğunu incelemeye çalışacağız. Ama öncesinde henüz bizleri sosyal medya platformlarında takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletin. Öyle ki aslında sizlerle etkileşim kurabilelim. Hem programlarımız hakkında hem de Hristiyanlık inancı hakkında merak ettikleriniz neyse o konuda sizlere iletişim kurmak isteriz. Evlilik bağının kökenine ben öncelikle bakmak istiyorum. Sonrasında Hristiyanlığın bunu nasıl tanımladığına gireceğim ama evlilik bağının kökeni nereye dayanıyor diye baktığımız zaman aslında yine kutsal kitap, bugün aslında halk arasında Tevrat, Zebur ve İncil olarak bilinen kitapları biz okuyoruz. Aslında tek bir kitaptır bunlar. Tanrı'nın tek bir öyküsüdür. Ve Tevrat bölümünde aslında Eski Ayet'in ilk o beş kitabını içeren o bölümde şöyle bir ifade görüyor. Yaratılış bölümünde Adem'in yaratılışına götüreceğim sizi. Orada diyor ki 18. ayetten itibaren ikinci bölüm, yaratılış ikinci bölüm 18. ayetten itibaren. Belki 15. ayetten itibaren okuyabilirim. Diyor ki Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Diyor. Ve orada ona istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyuruyor ve iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün diye aslında orada uyarıyı yapıyor. 18. ayete baktığım zaman diyor ki Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım diyor. Ve 2. bölüm 21. ayette şöyle diyor, Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi diyor. Adem işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak diyor. Aslında burada daha yaratılışın başında Tanrı'nın bunun iyi olduğunu gördüğünü, yani bir kişinin yalnız kalmasının iyi olmadığını, tabii ki herkes evlenmek zorundadır anlamında söylemiyoruz bunu ama iki kişinin bir araya gelmesinin iyi olduğunu ve adamın ailesini bırakıp karısına bağlanacağını ve ikisinin tek beden olacağını burada kökende görüyoruz ve burada aslında yardımcı olarak nitelendirmesi buna bir bağlamda ihtiyaç duyduğumuzu da gösteriyor. Bir ayete daha götürmek istiyorum size aslında Vaiz bölümü 4. bölümde 12. ayette. Şöyle diyor, yalnız bir yenik düşer ama iki kişi direnebilir, üç kat iplik kolay kolay kopmaz diyor. Burada aslında yine evlilikten bahsederken bu ifadeleri kullanıyor. Peki Göksel, Hristiyanlıkta evlilik nasıl tanımlanıyor, ne anlama geliyor?
2: Soruya cevap verirken senin son kullandığın ayeti örnek olarak vermek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz anlamayabilir yani bir kat, iki kat, üç kat iplik olması ne anlama geliyor? Orada birinci kat tabii ki erkek, ikinci kat kadın ama üçüncü katın anlamı nedir? O da Tanrı. Yani o ayetlerde bahsetmek istediği şey şudur. Eğer bir ilişkide Tanrı o ilişkinin bir anlamında tutkalı olarak görev yapıyorsa, çimentosu olarak görev yapıyorsa o ilişki kolay kolay zarar görmez demek istiyor. Evet. Ki Tanrı'nın gerçekten evlilikteki önemini anlatan değerli ayetlerden bir tanesi. Kutsal kitaba da baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz evlilikle ilgili Aydın. Kutsal kitap evlilikle başlıyor. Senin okuduğun ayetler, yaratılışın ilk bölümleri. Ve gene bir evlilikle bitiyor. Nasıl bir evlilikle bitiyor? Kilise ve Mesih arasındaki evlilikle bitiyor. Kutsal kitabın ilk kitabı Yaratılış, oradan okudun. Ve son kitabı da Vahiy kitabıdır. Ve Vahiy kitabında esasen dünyanın artık sonu anlatılır. Ve orada diyor ki işte Mesih ve kilise. Kilise Mesih'in gelinidir ve Mesih de güveydir ve onlar bir araya gelecekler. Kilise dediği biz imanlı topluluğu, bizler aslında Mesih'in geliniyiz. Mesih de bir damat. İlginç çünkü şunu görüyoruz o dönemdeki Yahudi geleneğinde. Diyelim bir erkek ve bir kadın evleneceklerken erkek öncelikle söz kesiyor. Diyorlar ki evet evleneceğiz işte şu tarihte. Sonra erkek gidiyor ve para kazanmaya gidiyor. Hmm. Çünkü bir şekilde o evliliğin ihtiyaçları var, masrafları var, onları karşılayacak. Ve gelin bekliyor. Erkeğin ne zaman döneceğini tam olarak da bilmiyor ama sabırla bekliyor ve umutla bekliyor. Ve ne zaman ki damat geri geliyor, gelin anlıyor ki evet artık onu almaya geldi ve evlilik gerçekleşecek. Ve ne kadar ilginçtir, İsa Mesih de bununla ilgili birçok benzetme yapıyor. Diyor ki damat ne zaman, güve ne zaman gelecek belli değil. Onu beklerken sürekli ayık olmak, uyanık olmak zorundayız. Her an dönecekmiş gibi beklemeliyiz. O zaman bizler de imanlar olarak tıpkı evlilik için Mesih ile söz kesmiş bir gelin gibi damadımızı bekliyoruz. Ve İsa Mesih'in tekrar ikinci kez geleceğini biliyoruz. Ve o geldiğinde ne olacak? Bizi yanına alacak ve artık o evlilik tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Çok ilginç değil mi?
0: Evet, çok ilginç. Peki Göksel, şey aklıma geldi şimdi sen anlatırken. Neden İsa'yı beklemesi gerekiyor kilisenin ya da imanların, insanların neden İsa'yı beklemesi gerekiyor? İsa'nın önemi ne ki? Yani ne yaptı İsa bizim için?
2: Yani İsa Mesih'in aslında yaptığı şuydu. Dünyaya gelip ölüp dirilerek kendisine ait yeni bir ulus yarattı, yeni bir halk yarattı. Ve bu halk bedensel bir halk değil, yani kan yoluyla gelen bir halk değil ama ruhsal bir halk. Yani ruhsal yönden birbirine bağlı insanlar. Afrika'nın bir yeri, Avrupalı birisi, bir Orta Doğulu, bir Avustralyalı hepsi bir araya geliyor, bir kilise oluşturuyorlar. Ve hepsi o öğretmenlerini, İsa Mesih'i bekliyorlar. Neden bekliyorlar? Çünkü İsa Mesih şöyle bir şey söyledi. Şimdi benim gitmem gerek dedi ve size kutsal ruhu göndereceğim ama tekrardan geleceğim. Ve bu sefer bir kuzu gibi değil fakat bir aslan gibi, bir kral gibi geleceğim. Ve bu sefer yargılamaya geleceğim. Çünkü biliyoruz ki vahiy kitabında okuyoruz, özellikle son zamanlarda imanlara inanılmaz zulümler olacak. Birçok sıkıntı olacak. Dünya iyiye gitmiyor. Bunu zaten imanlı olsun veya olmasın herkes hemfikirdir. Dünyanın daha iyiye gitmediğinin. Ama bir gün gelecek ve İsa Mesih döndüğünde hem kendi halkını yukarıya alacak, yanına alacak, hem de bu dünyanın egemeni olan şeytanla savaşacak, onu yenecek, alt edecek ve bu gök ve yer tamamen ortadan kalkacak. Yepyeni bir gök, yepyeni bir yer ortaya çıkacak ve orada da iman edenler İsa Mesih'le sonsuza dek bir arada olacaklar. Tabii şunu da söylemek lazım, dedik ki neden beklemek zorundayız? Çünkü İsa Mesih diyor ki baba ve ben bir olduğum gibi siz de bir olun diyor biz imanlılara. İlginçtir. Evlilikten bahsettiğin ayetlerde de Adem'le Havva'da kadın ve erkeğin tek beden olacağını, bir olacağını görüyoruz. O yüzden biz İsa Mesih'i bekliyoruz ki kilise olarak o geldiğinde tekrar onunla bir olalım. Tek beden olalım.
0: Evet, kesinlikle. Ve tabii Hristiyanlıkta evliliğe baktığımız zaman bunun Tanrı tarafından kutsanmış bir birliktelik olduğunu görüyoruz. İsa evliliği aslında Göksel'in bahsettiği gibi iki kişinin bir araya gelerek tek bir beden olma durumu olarak tanımlıyor. Bunu bir armağan olarak aslında görüyor ve evliliğin sevgi, bağlılık ve sadakatin temeli üzerine kurulu olduğunu ve ömür boyu sürmesi amaçlanıyor burada. Peki Hristiyan evliliklerinde sevgi ve bağlılık nasıl vurgulanıyor Göksel? Nasıl bir yer ediniyor?
2: Evet, yani şöyle bahsedelim hızlıca. Sevgi ne diyor? Kutsal kitapta sevgi nasıl tanımlanıyor? 13. bölümden 1. Korintliler mektubundan okuyacağım ayetleri. Şöyle söylüyor. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez, sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir, sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır ve sevgi asla son bulmaz. O zaman ne kadar ağır yüklü bir tanım olduğunu görüyoruz değil mi burada sevginin? Ve Rab bizim yüreğimizin %100'ünü istiyor. %99 bile değil. Rab ona tamamen bağlanmamızı evet. istiyor. Ve bizim evlilikte düşündüğümüz bağlılık da bununla ilintili. Yani şöyle örnek verelim. Ne zaman ki İsrail halkı Rab'bi bırakıp başka ilahlara tapınmaya başlıyor. Tanrı diyor ki beni diğer ulusların ilahlarıyla aldattınız. Çok ilginç.
0: Evet.
2: Tanrı bunu evlilikteki aldatmaya benzetiyor. Ben size koca oldum fakat siz beni aldattınız. Siz benim sağlayışıma rağmen bana sadık kalmadınız diyor. O zaman Tanrı'nın gözünde aldatmak gerçekten çok çirkin bir şey. Ve evlilikte de bağlılık gerçekten önemli ve aldatmak hiç de hoş olmayan bir şey. Çünkü bir anlamda aldatmayı nasıl Tanrı başka ilahlara gitmek kadar, başka ilahlara tapınmak kadar önemli sayıyorsa, evlilikte de kadın ve erkek bir oluyor ve artık onlar için hani aldatmak, başka birisiyle olmak çok yanlış bir şey. Öyle değil mi? Ve mesela biz evlendiğimizde ne yapıyoruz? Yüzük takıyoruz. Öyle evet. değil mi Aydın? Yüzük taktığımızda bu kelime anlamı alliance ve İngilizce'de biliyorsun alliance. Bu nereden geliyor? Birliktelik, yani bir arada olmak, tek bir kuvvet olmak ve bu bir sembol. O zaman şunu sorabiliriz. Tanrı bizle evlendiyse Tanrı bize nasıl bir sembol bırakıyor? Hani bir yüzük evet. değilse bu. İşte bu kutsal ruh. Bizler kutsal ruhla mühürleniyoruz onda ve ona ait olduğumuz oradan ortaya çıkıyor. Ve içimizde olan kutsal ruh bizim Tanrı ile olan ilişkimizin ve bağlılığımızın sembol oluyor.
0: Evet, çok önemli ve tabii ki sen aslında güzel bir noktaya götürdün. Tanrı'ya olan bağlılığımız konusunda aslında bu evliliği değerlendirebiliriz. Bunun bir örneği olduğunu, bunun bir niteliği olduğunu görüyoruz aslında. Ve o birliktelik de aslında bize belki şeyi hatırlatıyor. Sadece bir kurtuluşun olduğunu, sadece bir Tanrı'nın olduğunu, sadece bir kurtarıcının olduğunu bizim için ve ona sadık olarak bağlanmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve sevginin tanımını yapmak için aslında Korintlilerden okudum, İncil'den. O da çok güzel bir tanımdır zaten. Hristiyan olan ya da olmayan insanların duyunca gerçekten çok etkilendiği ve birçok belki medyada da farklı yapımlarda da yer alan bir bölüm orası. Ve orada aslında şu geldi aklıma sen anlatırken, orada da Tanrı'nın sevgisini anlamak için nasıl bir şey yapabiliriz? Aslında kendi pastörüm bana şöyle bir şey öğretmişti orada Korintliler bölümünde. Sevgi yazan kısmı çıkartıp yerine İsa koyduğumuz zaman bütün o nitelikleri İsa'da görüyoruz. Yani İsa kötülüğün hesabını tutmaz. İsa işte kolay kolay öfkelenmez. İsa haksızlıkla sevinmez. Evet, kesinlikle.
2: Amin.
0: Ama belki kendi adımı oraya koyduğum zaman o kadar olumlu sonuçlarla karşılaşmıyorum. Ama burada yine orada Tanrı'nın sevgisini bize hatırlatıyor. Ve evlilik bağındaki o sevgi ilişkisi de yine bize Tanrı'ya olan sadakatimizi anımsamamız konusunda bizi bir noktaya götürüyor. Şimdi bir virgül koyalım Göksel istersen burada. Ardından Hristiyanlığın Etkileri programında evlilik konusunu ele almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Radyo Maranata.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bugün evlilik konusunu ele alıyoruz bu bölümümüzde. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve ilk yarıda aslında evlilik kavramına biraz girdik. Bu evlilik bağının kökenine biraz baktık, yaratılış bölümüne baktık burada ve Hristiyan evliliklerinde sevgi ve bağlılığın nasıl olduğunu, bunun öneminden bahsettik. Biraz orada Göksel aslında yüzük takmaktan bahsetti, bunun aslında bir sembol olduğundan ve Tanrı'nın da bizi kutsal ruhla bir şekilde mühürlediğinden bahsetti. Bunu hatırlamış olduk ve şimdi farklı noktalara değineceğiz ama sosyal medya hesaplarında bizleri takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatayım tekrardan ve tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Şu soruyla başlamak istiyorum Göksel, ikinci yarı aslında. Hristiyanlık çok eşliliği, poligamiyi, çok eşliliği kabul ediyor mu?
1: Evet, güzel bir soru. Çünkü bunun örneklerini gördüğümüz kısımlar da var kutsal kitapta. Bunun hoş karşılanmadığı, net bir şekilde söylendiği kısımlar da var. Ama gene de konuyu en başa alalım, yaratılışa alalım. Tanrı Adem'i yarattı. Yani bir erkek yarattı. Sonra da bir kadın yarattı. Evet. Ama bir erkek ve iki kadın yaratmadı. Bir erkek ve üç kadın yaratmadı. Öyle değil mi?
0: Doğru.
1: Demek ki Tanrı'nın tasarısı tek eşlilik yönündedir. Çünkü yaratılıştan bunu bir şekilde görüyoruz. Kaldı ki yeni anlaşmada kilisede hizmet etmenin kuralları ile ilgili, uygun kişilerle ilgili kurallardan bir tanesi, kriterlerin bir tanesi de tek eşli olması. Demek ki çok eski zamanlarda bile, bundan binlerce sene öncesinde bile Hristiyan topluluklarda eğer bir kişinin birden fazla eşi varsa kilisede hizmet etmek için uygun bulunmuyor. İşte diğerleri mesela işte şaraba bağımlı olmasın. Mesela alkoliklik gibi diyebiliriz. Demek ki kutsal kitaba göre bir insanın alkolik olması ne denli yanlışsa, aynı şekilde çok eşli olması da o derece yanlış kabul ediliyor ki o kişilere kilisede hizmet etme için görev verilmemesi tavsiye ediliyor. Ama burada şu soru ortaya çıkıyor, ama eski anlaşmada var. Görüyoruz bunun örneklerini. Evet. Bu ne anlama geliyor?
0: Tam onu soracaktım.
1: Evet. Bir soru oluyor. Ama şunu görüyoruz. Eski anlaşmada da gördüğümüz örnekler hiç iyi örnekler olmuyor. Ben sadece bunlardan bir tanesini çekip anlatmak istiyorum kısaca bir hikaye olarak ve bunun nasıl etkileri olduğunu, yani çok eşli olmanın nasıl negatif etkileri olduğunu dinleyicilerimizin takdirine bırakalım sonra. Yakup karakteri var, biliyoruz. Yakup Rahel'e aşık oluyor ama onun abisi Lavan diyor ki tamam, bunu sana vereceğim, şu kadar sene çalış. Ondan sonra tam onu alacakken diyor ki önce ablasıyla evlenmek zorundasın. Çünkü bizim kültürümüzde büyük kardeş evlenmediyse küçük evlendirilmez. Ve Lea ile ablasıyla evleniyor Yakup. Ve bundan çok mutsuz oluyor. Sonra kısa bir süre sonra tekrardan kardeşle de evleniyor. Ve sonuçta iki kız kardeşle evlenmiş oluyor Yakup. Ama her zaman gönlünde kim var? Rahel var.
0: Rahel var, evet.
1: İkisinden de çocukları oluyor ve neyi görüyoruz sonra? Rahel'den, yani asıl aşık olduğu kızdan olan Yusuf'a karşı Yakup'un içerisinde daha farklı bir sevgi beslendiğini görüyoruz. Ve bu neye yol açıyor? Diğer kardeşlerin Yusuf'u kıskanmasına yol açıyor. Ve onu bir kuyuya atıp daha sonrasında da bir kervana satarak, köle olarak satarak onun Mısır'a köle olarak gittiği hikayeyi biliyoruz. Ama burada neye gelmek istiyorum? Eğer bir evde birden fazla eş varsa sürekli bir rekabet, sürekli bir kıskançlık. Farklı ayetlerde bunu görüyoruz. Tartışıyorlar işte, bu akşam seninle mi birlikte olsun, benimle mi birlikte olsun gibi. Ve çocuklar arasında aynı şekilde bir rekabet olduğunu görüyoruz. Ve bu gerçekten mutsuzluk verici bir şey. Yani Lea'dan olan çocukları şöyle düşünüyorlardı muhtemelen. Babamız bizi sevmiyor, babamız annemizi de sevmiyor zaten. Çünkü babamız teyzemizi daha çok seviyor ve ondan olan çocukları daha çok seviyor. Ondan olan kardeşlerimizi daha çok seviyor. Dolayısıyla görüyoruz ki birden fazla eş gerçek anlamda bir mutluluk, bir huzur getirmiyor.
0: Evet. Ve tabii burada şunu da hatırlatmamız gerekiyor, biz hani insanlara kutsal kitabı nasıl yorumlamaları gerektiğini, nasıl bakış açısıyla bakmaları gerektiğini aktarmak gerekirse, çünkü tabii ki bir ders niteliğinde söylemiyorum bunu ama bazen biz şunu yanlış yorumlayabiliyoruz. Kutsal kitabı ele alırken orada geçen her olayın sanki Tanrı'nın onayında olduğunu ya da Tanrı'nın onayından geçmiş olduğunu düşünebiliyoruz. Ama halbuki bunun bize hem tarihsel olayları aktardığını hem de ders çıkartmamız gereken olayları aktardığını unutuyoruz. Örneğin işte orada çok eşlik örneklerini görüyoruz ama bu Tanrı'nın desteklediği için değil. O aslında o zamanın kültürünün bir parçasını yansıtıyor. Peygamberlerin örneğin mesela toplumumuzda öyle bir bakış açısı var. Peygamberler işte günahsızdır, hatasızdır gibi. O yüzden insanlar onları okuyunca sanki Tanrı bunları destekliyormuş gibi bir bakış açısına kapılıyorlar ama bunlar sadece aslında bizim ders almamız için orada olan metinlerdir.
1: Kesinlikle haklısın. Aslında kutsal kitap eğer insandan bahsediyorsa, insan da günahlıysa elbette kutsal kitap içerisinde günahı da bizlere gösterecek. Ve ben şunu çok beğeniyorum kutsal kitapta, senin de bahsettiğin gibi günahsız olan kimse yok. Herkesin iyi ve kötü yanlarını bütün çıplaklığıyla anlatıyor kutsal kitap ve bu da bize neye getiriyor? İnsanların hepsi günah işledi, herkes kötülük yaptı. O zaman hiç kötülük yapmayan birisine ihtiyacımız var. O da İsa Mesih'tir. Günahsız Tanrı kuzusu olarak aramıza geldi ve bizim günahımızı kaldırdı. Eğer bir insan olsaydı ki kutsal kitapta İsa dışında bir karakter günahı olmayan, o zaman onun İsa'ya da kurtarıcıya da ihtiyacı olmazdı anlamına gelirdi. Ama 1. Yuhanna mektubunda diyor ki günahım yok diyen yalancıdır. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
0: Ve evet, aslında yine kutsal kitap yorumlarken farklı noktalardan bir de şu oluyor, işte sanki orada yazılan şeyler belki politik bir amaçla yazılmış gibi algılanabiliyor. Sanki İsrailoğulları kendilerine işte haklı çıkartmak için ya da üstün bir ulus olarak çıkartmak için yazılmış onlar gibi. Ama halbuki sen de bahsettin, aslında bütün çıplaklığıyla orada olaylar yazılıyor ve eğer bir propaganda amacıyla yazılmış olsaydı demek çok başarılı bir kitap değildi o. Çünkü İsrailoğulların defalarca Tanrı'ya ihanet ettiğini görüyoruz. Yani Tanrı halkı olarak bunu tabii ki ele almamız gerekiyor. Günümüz hani siyasi yapısından bahsetmiyorum. Tanrı halkının defalarca kez Tanrı'ya ihanet ettiğini görüyoruz. Haliyle olduğu gibi bütün çıplaklığıyla bize yazıyor ve oradaki aslında kötü örnekler de bizim için bir uyarı niteliği taşıyor. Bunu da hatırlıyoruz. Şuna girmek istiyorum Göksel. Hristiyanlıkta boşanma ve yeniden evlenme konusundaki görüşler neler? Hristiyanlık destekliyor mu bunları?
1: Yani şöyle söyleyelim. İsa'ya bununla ilgili sorular soruluyor. Bütün ayetleri okumayacağım. Ama İsa'nın verdiği cevap kısaca zina dışında eşler birbirini boşamasın şeklinde oluyor. Ama ilginç bir cevap geliyor o zamanki dini liderlerden. Ama Musa bize yapabiliriz demişti diyor. Ve diyor ki inatçı olduğunuz için. Çok ilginç. Biraz önce senin bahsettiğin ilintili. Bazı yasaları görüyoruz. Diyoruz ki o zaman Tanrı bunlara izin mi veriyor? Ama bu insanın inatçılığından, günahlı yüreğinden kaynaklanan bir şekilde. Siz diyor inatçı olduğunuz için Musa buna izin verdi. Çünkü bütün temel şuna geliyor. Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Bu birçok Hristiyan evlilik törenlerinde duyduğumuz, aşina olduğumuz bir ayet. Çünkü Tanrı bundan hoşlanmıyor. İlginçtir. Maleki kitabından bir örnek okumak istiyorum. Maleki 2. bölüm 15 ve 16. ayetleri okuyacağım. Evet. Maleki kitabı bizim gördüğümüz, okuduğumuz son kitap eski anlaşmaya dair. Ondan sonra yeni anlaşma dönemi başlıyor. Ve Maleki peygamber döneminde şunun yazıldığını okuyoruz. Tanrı şöyle söylüyor İsrail halkına. Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü o kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. İsrail'in Tanrısı Rab, ben boşanmadan nefret ederim diyor. Tanrı kesinlikle boşanmayı uygun gören, bundan hoşnut olan bir Tanrı değil. Kaldı ki ilk bölümde bahsetmiştik. İsrail halkının ne zaman ki Tanrı'dan başka ilahlara gittiğini görüyoruz, onlara tapındığını görüyoruz. Tanrı bunu bir aldatma olarak görüyor. Ama buna rağmen bile gene de Tanrı İsrail'den vazgeçmiyor. Romalılar 9 ve 11. bölümler arası görüyoruz. Birçok şeye rağmen, İsraillerin yaptığı ve Mesih'ten yüz çevirmelerine rağmen gene de diyor ki Tanrı, onlardan vazgeçmedim. Onlarla yaptığım anlaşmaya sadık kalacağım ve onlar tekrardan bizim İsa Mesih aracılığıyla bahsettiğimiz farklı uluslardan gelen ruhsal kardeşliğe, paydaşlığa onlar da aşılanacaklar diyor. Şu anda bir süreliğine bu lanet altında olsalar da sonrasında tekrardan gelecekler. Evet. Çünkü Tanrı sadıktır. Tanrı'nın Amin. Vaatleri sonsuza dek geçerlidir. Eğer Tanrı böyle düşünüyorsa bizler de gerçekten eşlerimize bu anlamda ne kadar sadık olmalıyız diye düşünebiliriz. Bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizelim tekrardan.
0: Yeniden evlenme gibi bir duruma da öyle bir bakış açısı var mı Hristiyanlığın?
1: Yani yeniden evlenmeyle ilgili şunu görüyoruz. 1. Korintliler'de 7-8'de Paulus şöyle yazıyor. Diyor ki yine de diyor evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar kendileri için daha iyi olur. Yani özellikle dullar için de tekrardan evlenmeseler daha iyi olur diyor. Ama tekrardan evlenmeye karşı bir yasak yok. Onu da şurada görüyoruz. Gene 1. Korintliler mektubunda 7. bölüm 39'da şöyle söylüyor. Kadın kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür. Yeter ki o kişi Rabbe ait biri olsun. Yani dul bir imanlı, kocası veya eşi, karısı ölmüş bir imanlı. Diğer kişi de Rabbe aitse, kilise içerisinden birisi ise evlenmekte özgürdür diye okuyoruz.
0: Orada ilginç bir ifade kullandın aslında. Yeter ki Rabbe ait biri olsun diye. Şu soruyu getirdi aklıma. Peki Hristiyanlık, Hristiyan birinin Hristiyan olmayan biriyle evlenmesine nasıl bakıyor? Nasıl bir gözle bakıyor? Çünkü bazen şunu görüyoruz işte, bir şekilde insanlar tanışıyorlar birbirleriyle. Hristiyan olmayan biri Hristiyan olanla evlenmek istiyor. Hristiyanlık bunu nasıl yorumluyor?
1: Yani şöyle bakabiliriz.

0: oğlu Süleyman peygamber de gene pagan kadınlarla evleniyor ve o kadınlar Süleyman'ın hayatının sonuna doğru onun da Rab Tanrı dışında, tek gerçek yaratıcı Rab dışında diğer sahte ilahlara tapınmasına yol açıyorlar. O zaman buna dikkat etmek gerektiğini söylüyor ta eski anlaşmadan itibaren Tanrı. Şimdi de baktığımızda yani aynı boyundurukta olmamızı söylüyor kutsal kitap bize. Işık ve karanlık bir arada olabilir mi? Gerçekten de öyledir. Eğer bir yerde ışık varsa karanlıktan bahsedemeyiz. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. İman hayatı bir insanın sonsuz hayatını etkileyen çok önemli bir karar. Yani aynı evde bir imanlı ve bir imanlı olmayan kişi bir araya geldiğinde belli değerlerde nasıl anlaşacaklar? Mesela yalan söylemek konusuna nasıl bakacaklar? Evlilik öncesi ilişkiye girme konusunda nasıl bakacaklar? Hırsızlık konusuna nasıl bakacaklar? Komşuyu sevme, komşuya öncelik verme, diğer insanların yararını gözetme ilkesine nasıl bakacaklar? İşte kumar gibi, alkol bağımlılığı gibi konulara nasıl bakacaklar? Yani kısaca aynı dünya görüşünde olmayan iki kişi nasıl tek beden olabilir? Bunun pratikte ne kadar mümkün olmadığını hatırlatmak istiyorum. Ama Tanrı ne istiyor? Tanrı diyor ki sizler kadın ve erkek olarak tek beden olup bir evlilik yaptığınız gibi Mesih de kilisesiyle tek bir evlilik yapacak ve birbirinize ait olacaksınız. O zaman şunu söyleyebiliriz. İmanlılar sadece imanlılarla bir arada olabilirler ve bu sayede de o evde İsa Mesih'in müjdesi, İsa Mesih'in gerçeği hakim olur ve Tanrı da ilk bölümde bahsettiğimiz gibi üçüncü ip olarak onlarla birlikte olur. Çünkü evet. İsa Mesih bizim için eğer öldüyse, çarmıha gerildiyse ve bizim günahlarımız uğruna acı çekerek öldüyse ve kutsal kanını akıttıysa ve sonrasında dirildiyse ve babanın yanındaysa o zaman bu bir anlaşmadır. Bizler de Hristiyanlar olarak evliliğe bir anlaşma olarak bakıyoruz. O zaman sadece iki imanlı kişi aynı anlaşmaya taraf olabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Gerçekten hani Mesih'in düşüncesinin yaşamımızın her alanında olması gerekiyor ve evlilik konusunu nasıl yorumlayacağız? Ya da belki bu konuda sorun yaşayan dinleyicilerimiz de olabilir. Bunu nasıl yorumlayacağız diye düşünüyorlarsa aslında bunun cevabının da Mesih İsa'da yattığını, onun kilisesine olan bağlılığında, sadakatinde bunu gördüğümüzü görüyoruz. Kiliseden kastımız tabii ki imanlılar topluluğudur, İsa'ya iman eden kişiler topluluğudur ve orada bunu görüyoruz. Ve bunun çözümü de yine Mesih İsa'nın düşüncesinde birleşmekte yatıyor. Bununla ilgili sorularınız varsa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden yazın. Aynı şekilde bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık. Bir Hristiyanlığın Etkileri programının daha sonuna geldik. Esenlikler.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.